0: örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
1: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
0: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
2: Radyo Radar 91.8.

Deli coştu sende, sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

0: Çay tutalım mı biraz?
1: Evet.
2: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
3: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda spor severlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda spor severlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada maliye disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruşçu örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve RGS Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruşsuzcu örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruşçu örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rahatsız ettiysek pardon.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruşsuz örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada maliye disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruşçu örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu iş

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi, Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi, Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi, İnönü Caddesi, Bünyan, Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi, Timuçin Caddesi, Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi, Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi, 38.870 Sarıoğlan, Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruş Suçu Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. Alihan Kuruşçu örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Job 31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Job 31 Genç Akademi takımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi de bu güzel yurdumuzda tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlid Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade ederek, bu mübarek gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine, gönüllerimizin merhamet ve muhabbetle buluşmasına, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel ekonomi gündemini ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Altın fiyatlarına gelince küçük altın 11.350 lira, alışı 11.950 lira şu anda satışı, 50'lik altın 23.900 lira satışı, yüzük dediğim altın 47.800 lira satışı ve en büyük altın 119.500 lira şu anda satışta fiyat görüyor ve rahatlıkla bu fiyattan insanlar kabul ediyorlar.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kayseri dahil 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1368 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Handbol Federasyonu ve Erciyes Anonim Şirketi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyonda plaj handbolu Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak. TFF Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK sezon öncesinde transferde 3 Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kayseri Spor'un cumartesi günü Bursa Spor'u konuk edeceği müsabakanın biletleri satışa çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde mücadele eden Kayseri Kadın Voleybol ilk karması Türkiye üçüncüsü oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: seviyorum de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma!

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kums Mall'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Mall AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
7: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Kocasinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
1: Şimdi gözümde canlandılar.
0: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
2: Böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Nijerya Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı, paketlenmiş kenevir sattığı şüphesiyle 101 yaşındaki şahsı gözaltına aldı. Europol tarafından yayımlanan raporda Avrupa genelindeki müze soygunlarında şiddet kullanımının belirgin şekilde arttığına dikkat çekildi. Çetelerin geçmişteki kansız hırsızlık yöntemlerini terk ederek ateşli silahlar, balyozlar ve hatta patlayıcılar kullanmaya başladığı vurgulandı. Umman açıklarında bir petrol tankerinin vurulduğu bildirildi. Danimarka Başbakanı kendisine yönelik istenmeyen güzellik tavsiyelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. ABD yönetimi ülkede sığınma başvurusunda bulunan veya sığınma statüsü arayışında olan yabancı ülke vatandaşlarının ticari ve turistik vizelerini iptal etmeyi planladığını açıkladı. Haiti'nin başkentinin doğusunda bir çete tarafından düzenlenen saldırıda 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Küba Devlet Başkanı, ABD ile yürütülen diyaloğun şimdilik tıkanmış durumda olduğunu belirtti. İşgalci İsrail askerleri Kudüs Üniversitesi mezuniyet törenini engelledi ve 4 kişiyi gözaltına aldı. ABD Savunma Bakanı, gerekirse ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğine dikkat çekti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin, kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar altı bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1,6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde EYT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Merkez Bankası, fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 10 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 56 lira 12 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7185 liradan, çeyrek altın ise 11723 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün havanın parçalı ve açık geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 14 derece. Geceyi görecek. İlçelerdeki hava durumuna şöyle bir uzanalım. Akkışla Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 28, Bünyan, İncesu, Özvatan 29, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve Yahyalı 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerimize baktığımızda Yozgat 26, Nevşehir ve Sivas 29, Niğde ve Kırşehir ise 31 derece. Büyük kentlerimizde ise yaz kendini iyi hissettiriyor. İstanbul 31, Ankara 32 ve İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Develi'nin geleceğine yön verecek önemli yatırımların temel atma ve açılış törenleri AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın teşrifleriyle yapıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, açılışı yapılacak tesislere toplam 250 milyon lira destek verdiklerini belirterek emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Ankara Kurtuluş Parkı'nda yaşanan arbede sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Aslen Kayserili olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Şehit aileleri ve gazilerimizin hak arama mücadelesine destek için gittiğimiz Kurtuluş Parkı'nda, kolluk kuvvetlerinin kullandığı orantısız gücün bir hedefi de biz olduk. Yumruklu tekmeli kalkanlı darbelerden nasibimize düşeni aldık," dedi. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Kayseri'de Sakar-Eşmecik Caddesi'nde vatandaşların levhalar konusunda uyarıda bulunduğu alanda oluşan çukur kazaya neden oldu. Bir otomobil çukura düştü. Kayseri'de bir yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpıştığı kazada ikisi ağır, 36 kişi yaralandı. Kayseri'de farklı mahallelerde ikamet eden ve kayıp olarak aranan İrem Nurtaş'tan Mehmet Efe Boylu ve Elif Şeker yapılan çalışmalar sonucu bulundu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi 4. haftasında Bursa Spor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
4: böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Yeni parti genel merkezi 31 Ağustos'ta açılacak. Genel merkez Özgür Özel'in başkanlık edeceği parti meclisi ve kurucular kurulu toplantılarıyla kapalı grup toplantısıyla faaliyete geçecek. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında karar açıklandı. Davada sanıklar rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan çeşitli cezalara çarptırıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm için toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yıl hazırlıkları kapsamında öğretmenlerin mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrim içi, ikinci haftasının ise yüz yüze yapılacağını belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 3 derneğe görevlendirme yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'yi terörden bütünüyle arındırmak, şiddeti gündemden tamamen çıkartmak ve toplumsal bütünleşmeyi pekiştirmek için devletin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde çalıştıklarını belirtti. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılması ise ihlallerin en üst sırasında yer aldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsüyle benzin taşıyan tanker çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 35 kişi yaralandı. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Ligin ikinci haftasının karşılaşmasında Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif'i 2-0 yendi. Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Ekenler Beton Sivas Spor ile Manisa FK 2-2 berabere kaldı. Metro Holding Kayseri Spor ise deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yı 1-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı ve Manisa FK'dan liderliği devraldı. 20. Akdeniz Oyunları'nın 4. gününde Türkiye güreşte ikisi altın olmak üzere 5 madalya kazandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransa ekibi Olympique Lyon ile yapacağı rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu. 20. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden kadın milli voleybol takımı B grubundaki ikinci maçında Cezayir'i 3-0 yendi. Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Ligi organizasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor. Bence herkes lütfen kafasını kaldırsın ve başarı odaklı çalışsın. Başarabileceğine inanan her kadın bence birazcık da olsa risk alsın.

Özlem Yıldız ben. 87 doğumluyum. 13 yıllık emlakçıyım. Daha öncesi de farklı işlerde çalıştım. En sonunda kendimi emlakta buldum. Neden? Gayrimenkul danışmanı olmayı seviyorum. Bu sektörü seviyorum. Aslında sektörü sevmemdeki neden insanlarla beraber ev sahibi olmak. Yani onların ev sahibi olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Onların sevincini, üzüntüsünü, böyle her şeyi beraber paylaşmak da beni mutlu ediyor. Aslında benim işe başlama tarihim çok erken. Ben 15 yaşından beri çalışırım. Çok fazla yerde böyle satış deneyimim oldu. Uzun yıllar çalıştım. Kendi yapı dekorasyon firmam vardı ki biliyorsunuz hani ev satarken de evin malzemesi, kalitesi, işte fayansta ne kullanılmış ya da mutfak dolaplarında hangi ürünler kullanılmış, bunları bilmek de çok önemli. Aslında bunlar bana hep bilgi ve tecrübe kattı. Son 13 yıldır bu işi yapıyorum. Dediğim gibi tecrübe kazandığım sürece de işimi daha güzel yapmaya başladım. Bu şekilde ilerledik. Aslında herkesin hayali ev sahibi olmak. Zenginin, fakirin ya da orta hallinin. Herkesin hayalinde bir ev var ve buna da hani öncülük yapmak benim çok hoşuma gitti. Ben işimi çok severek yapıyorum. Lise mezunuyum ben. Dışarıdan devam ettim eğitimime. Çünkü çalışmaktan başka bir şey görmedim diyebilirim arkadaşlar. Hem çalıştım hem eğitimime devam ettim. Bu şekilde ilerledim. 13 yıl önce kendi evimi satarken başladım. Önce sabahlara kadar işte ev alacağım ya. Piyasaya baktım, fiyatlara baktım. İşte bir baktım öğrenmişim piyasayı. Nereye gidersem gideyim bütün dairelerin fiyatlarını biliyorum. Neresi kaça alınır, kaça satılır bunu öğrenmişim. Zaten iş dekorasyondan gelmişim. Dairede malzeme olarak, işçilik olarak neyin kullanıldığını da biliyorum. Dedim ki artık benim işim bu. Yani ben bu işi yapmalıyım ve devam etmeliyim ki işimde de iyiyim. Bu şekilde devam ettik. Öncelikle bir firmada çalışan olarak başlamıştım. Sonra işte anlaşamadık. Anlaşamayınca da dedim ki yani ben bu işi biliyorum, yapıyorum da. Neden? Neden yapmayayım? Sonra kendi firmamı kurmayı istedim ve kurdum. 13 yıl başında. Hiç pes etmedim. Pes etmeyeceğim de. Ben zaten hayatımda hiçbir şeyde pes etmedim. Yani ben dedim ki ben bu işi yapacağım. En iyi şekilde yapacağım. Sabahlara kadar hani öğrenciler ders çalışır ya arkadaşlar. Ben çalıştım. Piyasayı ezberledim. Fiyatları ezberledim. Bütün dairelere girdim çıktım. Mesela ayağıma spor ayakkabıyı giydim. Sokağın bir başından başladım diğer başına kadar. Bulunduğum bölgede hangi daireler var? Emsalleri neler? Kim neyi kaça satıyor? Yıllardır bunların üzerinde durdum. Nasıl başardım? Çok çalıştım arkadaşlar. Gece demedim, gündüz demedim. Mesela bazen müşterilerim, işte örnek veriyorum, beyefendi fırın işletiyor. Gece 12'de 1'de çıkıyor işten. Ailesini almış, çoluğunu çocuğunu almış ve benimle daire bakmaya geliyor. Şunu demedim, ya ben uyuyacağım gece 1'de kalkamam demedim. Kalktım, gittim, daireyi gezdirdim. Gezdireyim derken saat 2 oldu. Sözleşmeyi yazdım, işte hayırlı olsun dedim. Cumartesi demedim, pazar demedim, dinleneyim demedim. İşimde başarılı olabilmek adına elimden gelen bütün çabayı da sarf ettim. Kendine güveniyorsa arkadaşlar, ben bu işi yaparım diyorsa bence hiç durmasınlar derim. Çünkü ben gerçekten çok mutluyum. Kendi işimi yapmaktan da mutluyum, düzgün yapmaktan da mutluyum. Kendine güvenen arkadaşlar bence denesinler derim. Şimdi işin hep güzel yanlarından bahsettik. Dedik ki işte hani çok çalıştık, çok emek gösterdik, çok çaba sarf ettik. Mesela bizim işimizde yaşadığım küçücük bir olay anlatacağım size. Şimdi iyi insanlar tabii ki var ama kötü düşünceli insanlar da var. Bunlarla da çok fazla karşılaştık. İşte tapuya gittik, getirdiği paranın içinden eksik çıkanlar oldu. Dolandırmak isteyenler oldu, dolandırıcılar oldu. Bunlarla da başa çıkabilmek için hani her zaman şunu söylüyoruz ya abicim. Yapıyorsan işini düzgün yap. Yapmıyorsan hiç geçme o işin başına. Yani aslında şöyle, bu sektörde bu işi kadın olarak yapmak çok zor. Benim ofisimde 30-35 kişilik bir ekibim var. Ekibimin neredeyse %85'i benim kendi ailem. Mesela işte çocuklarım, kardeşlerim vesaire. Ve hepimiz aile olduğumuz için de herkes işini çok güzel takip ediyor. Ama tabii kadın olarak düşünsene, tapuya gitmişsin ve çanta çanta parayla gidiyorsun. İşte bazen orada saymak zorunda kalıyorsun ki dün elimde iki çuval parayla girdim çıktım. Yani bir kadın olarak benim ne kadar gücüm olabilir ki? Tabii ki arkanızda iyi bir ekip olması lazım. Bir kadın olarak lütfen evde oturmayın. Yani bu işte altındır, incidir, işte neyiniz varsa ya kullanın. Ticaret bunun burası. Evet kaybedebiliriz ama kazanabiliriz. Yapmadan da bilemeyiz. Bence herkes lütfen kafasını kaldırsın ve başarı odaklı çalışsın. Başarabileceğine inanan her kadın bence birazcık da olsa risk alsın.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Nijerya Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı, paketlenmiş kenevir sattığı şüphesiyle 101 yaşındaki şahsı gözaltına aldı. Europol tarafından yayımlanan raporda Avrupa genelindeki müze soygunlarında şiddet kullanımının belirgin şekilde arttığına dikkat çekildi. Çetelerin geçmişteki kansız hırsızlık yöntemlerini terk ederek ateşli silahlar, balyozlar ve hatta patlayıcılar kullanmaya başladığı vurgulandı. Umman açıklarında bir petrol tankerinin vurulduğu bildirildi. Danimarka Başbakanı kendisine yönelik istenmeyen güzellik tavsiyelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. ABD yönetimi ülkede sığınma başvurusunda bulunan veya sığınma statüsü arayışında olan yabancı ülke vatandaşlarının ticari ve turistik vizelerini iptal etmeyi planladığını açıkladı. Haiti'nin başkentinin doğusunda bir çete tarafından düzenlenen saldırıda 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Küba Devlet Başkanı, ABD ile yürütülen diyaloğun şimdilik tıkanmış durumda olduğunu belirtti. İşgalci İsrail askerleri Kudüs Üniversitesi mezuniyet törenini engelledi ve 4 kişiyi gözaltına aldı. ABD Savunma Bakanı, gerekirse ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğine dikkat çekti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin, kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar altı bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1,6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde EYT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Merkez Bankası, fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 10 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 56 lira 12 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7185 liradan, çeyrek altın ise 11723 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün havanın parçalı ve açık geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 14 derece. Geceyi görecek. İlçelerdeki hava durumuna şöyle bir uzanalım. Akkışlı, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 28, Bünyan, İncesu, Özvatan 29, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve Yahyalı 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerimize baktığımızda Yozgat 26, Nevşehir ve Sivas 29, Niğde ve Kırşehir ise 31 derece. Büyük kentlerimizde ise yaz kendini iyi hissettiriyor. İstanbul 31, Ankara 32 ve İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Emir Çoban'ın hikayesini konu alıyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en çalkantılı dönemlerinden birinde Erciyes Dağı'nın eteklerinde adı bugün hala yaşayan bir emir yükselmişti. Emir Çoban. Halk arasında Şeyh Çoban olarak bilinen bu devlet adamı yalnızca savaş meydanlarındaki yiğitliğiyle değil, inşa ettirdiği eserlerle de hafızalarda yer etti. Onun adı ilk kez 1279 yılında tarihe Cimri isyanı olarak geçen büyük karışıklıkta öne çıktı. Sahte Selçuklu Sultanı olarak ortaya çıkan Alaaddin Siyavuş'a karşı Sultan 3. Gıyasettin Keyüsrev'in yanında yer aldı. Savaş meydanında üstün başarı gösterdi. İsyancıların elebaşı Siyavuş'u esir alıp bizzat sultanın huzuruna getirdi. Bu olay Emir Çoban'ın devlet nezdinde ne kadar güvenilir ve güçlü bir isim olduğunu bir kez daha kanıtladı. Selçuklu tarihçisi İbni Bibi onun adını farklı şekillerde kayda geçirmiştir. Kısaltılmış Selçukname'de Çoban Cemal olarak anılırken tam tercümesine daha ihtişamlı bir ünvanla geçer. Emirlerin ve seçkinlerin efendisi Emir-i Meclis Karahisarlı Cemalettin Ebubekir. Buradaki Karahisar'ın günümüzde Yeşilisar'a karşılık gelen Develi Karahisar olması muhtemeldir. Ama Emir Çoban'ı asıl unutulmaz kılan Erciyes'in Sarp Kayalıkları arasında yaptırdığı türbedir. Şeyh Çaban Köyü ile Kulpak Köyü arasında köylülerin Evliya Dağı dediği yüksek bir tepede yükselen bu yapı ziyaret eden herkese hayrete düşürür. Çünkü böylesine zor bir coğrafyada malzemenin oraya nasıl taşınıp böylesine görkemli bir türbenin inşa edildiği hala akılları zorlar. Türbe, klasik Selçuklu üslubunu yansıtır. Kesme taşlarla yapılmış, doğu-batı doğrultusunda uzanan sivri tonozuyla dikkat çeker. Güney duvarındaki mihrap nişi zarif yuvarlak kemerle son bulur. Etrafındaki rozetler ve bordürlerle süslenmiştir. Doğu penceresi ise adeta taş işçiliğinin şaheseridir. Delikli taş kafes, yarım yıldızlar ve palmet motifleriyle bezenmiştir. Bugün türbenin dış cephesi zamanın ve sert dağ ikliminin etkisiyle bozulmuş olsa da hala görkemini korur. Türbenin içinde 3 mezar bulunmaktadır. Ayrıca kitabelerden birinde şu ifadeler yer alır. Bu kabrin imarı Kılıç Arslan'ın oğlu Büyük Sultan Fatih Gıyasettin Keyüsrev'in günlerinde Emir Çoban tarafından emredildi. Sene 680. Emir Çoban'ın yaptırdığı bu türbe yalnızca bir mezar değil, aynı zamanda bir zaviye olarak da kullanılmıştır. Osmanlı arşiv kayıtlarında da Kulpak Köyünde Şeyh Çoban Zaviyesi olarak anılır. Hatta çevredeki bazı türbeler gibi burası da bir dönem dervişlerin ve yolcuların uğrak noktası olmuştur. Bugün halk türbeye hala Evliya adını verir. Zaman zaman başka isimlerle anılsa da bölge insanı onun gerçek sahibinin Emir Çoban olduğuna inanır. 1282 yılına ait kitabe bize şunu söyler. Emir Çoban sadece bir komutan değil, aynı zamanda inançla yoğrulmuş bir devlet adamıydı. O dağların zirvesine adını kazımış, asırlar geçse de izleri silinmemiştir. Ve şimdi Erciyes'in sert rüzgarları arasında yükselen o taş yapının önünde durup gözlerinizi kapadığınızda belki de hala onun adımlarını, kılıcının parıltısını ve duasının yankısını hissedebilirsiniz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Develi'nin geleceğine yön verecek önemli yatırımların temel atma ve açılış törenleri AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın teşrifleriyle yapıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, açılışı yapılacak tesislere toplam 250 milyon lira destek verdiklerini belirterek emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Ankara Kurtuluş Parkı'nda yaşanan arbede sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Aslen Kayserili olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Şehit aileleri ve gazilerimizin hak arama mücadelesine destek için gittiğimiz Kurtuluş Parkı'nda, kolluk kuvvetlerinin kullandığı orantısız gücün bir hedefi de biz olduk. Yumruklu tekmeli kalkanlı darbelerden nasibimize düşeni aldık," dedi. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Kayseri'de Sakar-İşmecik Caddesi'nde vatandaşların levhalar konusunda uyarıda bulunduğu alanda oluşan çukur kazaya neden oldu. Bir otomobil çukura düştü. Kayseri'de bir yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpıştığı kazada ikisi ağır, 36 kişi yaralandı. Kayseri'de farklı mahallelerde ikamet eden ve kayıp olarak aranan İrem Nurtaş'tan Mehmet Efe Boylu ve Elif Şeker yapılan çalışmalar sonucu bulundu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi 4. haftasında Bursa Spor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
3: böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Esenyurt semt pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt semt pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle semt pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis semt pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Yeni parti genel merkezi 31 Ağustos'ta açılacak. Genel merkez Özgür Özel'in başkanlık edeceği parti meclisi ve kurucular kurulu toplantılarıyla kapalı grup toplantısıyla faaliyete geçecek. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında karar açıklandı. Davada sanıklar rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan çeşitli cezalara çarptırıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm için toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yıl hazırlıkları kapsamında öğretmenlerin mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrim içi, ikinci haftasının ise yüz yüze yapılacağını belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 3 derneğe görevlendirme yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'yi terörden bütünüyle arındırmak, şiddeti gündemden tamamen çıkartmak ve toplumsal bütünleşmeyi pekiştirmek için devletin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde çalıştıklarını belirtti. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılması ise ihlallerin en üst sırasında yer aldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsüyle benzin taşıyan tanker çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 35 kişi yaralandı. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Ligin ikinci haftasının karşılaşmasında Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif'i 2-0 yendi. Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Ekenler Beton Sivas Spor ile Manisa FK 2-2 berabere kaldı. Metro Holding Kayseri Spor ise deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yı 1-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı ve Manisa FK'dan liderliği devraldı. 20. Akdeniz Oyunları'nın 4. gününde Türkiye güreşte ikisi altın olmak üzere 5 madalya kazandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransa ekibi Olympique Lyon ile yapacağı rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu. 20. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden kadın milli voleybol takımı B grubundaki ikinci maçında Cezayir'i 3-0 yendi. Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Ligi organizasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Mevsimler geçerken temmuz gelir gider. giderken o yeşil gözlerinde.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda da bugün Athena grubuyla karşınızda olacağız.

Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşlerin müzik yapma sevdasına kapıldıkları 1987 yılı Athena macerasının başlangıç noktası olarak kabul edilir. O dönemde henüz 11 yaşında olan ve okul hayatından pek haz etmeyen Hakan ve Gökhan, Pentagram'ın eski gitaristi Ümit Yılvar'dan gitar dersleri almak suretiyle çalışmaya başladılar ve ardından da Akmar Pasajı'na ilanlar asarak grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcu arayışına girdiler.

Çalışmaların ilk etapta iki kişi devam ettiren Gökhan ve Hakan kardeşler, ilk yıllarda aralarına katılan bir takım arkadaşlarıyla stüdyo ve aletler kiralayarak çalışmaya başladı. Akmar Pasajı'nda tesadüfen karşılarına çıkan bir ilanla hem bir isim hem de grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcuyu bulmuş oldular. O dönemde DRA, Slayer, Megadeth ve Metallica gibi gruplardan heyecan duyan grup, 4 şarkıdan oluşan ve hardcore thrash soundlu ilk demolarını da kaydetmeyi başardılar. Fakat bas gitarist ve davulcu problemi halen devam etmekte.

yokken ayrıldım. Grubun ilk ciddi kadrosu süre gelen pek çok değişikliğin ardından nihayet 1990'da şekillenebildi. Gökhan ve Hakan davulda Turgay Gülaydın ve bas gitarda Aslın Tuncer'in katılımıyla çalışmalara hız verdi. 91 yılında Horror Dimension isimli 5 şarkılık bir demoyu kasede kaydettiler. Bu demodan sonra gruba vokal olarak Ferit Tuncer dahil oldu. Ancak kısa süre sonra Asrın ve Ferit gruptan ayrılıp Af adlı bir grup kurdular. Athena'da da bas gitara Ozan Karaçuha dahil oldu. Grup 1993 yılında ise thrash sound'lu ilk albüm One Last Breath'i piyasaya sürdü. Albüm aynı yıl ölen Ümit Yılbaşı.

Grup ilk albümünden sonra thrash metal olan tarzını ska ve punk rock'a çevirdi ve yeni albüm çalışmalarına 97'de başladı. Bu dönemde çoğu plak şirketi Athena'nın yaptığı müziğin Türkiye'deki dinleyici kitlesi için çok yeni bir tür olması nedeniyle albümü yayınlamaya yanaşmadılar. Number One ise alternatif projelere şans veren bir plak şirketi olarak Athena'ya şans verdi ve müzik şirketinin ilk müzik projesi Hooligan oldu. Kargo grubu elemanlarının da destekte bulunduğu bu albüm 1998 baharında piyasaya sürüldü ve galası Athena'nın yıllar boyunca sahne yaptığı Captain Hook'ta yapıldı. Albümden yayınlanan videolardan biri olan tarlaya ektim soğanın çekimleri

1999'da sonlanan Athena konserlerinden kısa bir süre sonra Captain Hook da kapılarını kapattı. Captain Hook maceralarını sonlandıran Athena için yeni bir sayfa açılmış, Holigan albümü ülke çapında büyük yankı uyandırmayı başarmıştı. Plak şirketlerinin beklentilerinin aksine Ska Sound'u Athena'nın şarkılarıyla Türkiye'de büyük ilgi görmüş ve albümle aynı adı taşıyan Holigan adlı şarkının sporla özdeşleşerek bir marş misali 7'den 70'e ulaşmayı başarmış.

Oligan albümü başarısının ardından tekrar stüdyoya giren Athena, 2000 yılında Tam Zamanı Şimdi albümüyle tekrar büyük bir başarı yakaladı. Palavra ile albümü tanıtan grup, Yaşamak Var Ya ve Macera şarkılarıyla büyük bir başarı yakaladı.

Grubun kariyerinin önemli anlarından biri de Türkiye'nin marşı haline gelen ve büyük yankı uyandıran 12 Dev Adam projesi oldu. Milli takım için bir marş yazılmasını talep eden Basketbol Federasyonu, holigan ekoli dolayısıyla bu işin altından kalkabilecek en uygun ismin Athena olduğuna karar verdi. Alınan kararın ne kadar isabetli olduğu 12 Dev Adam'ın ülke genelinde yarattığı büyük yankının ardından iyice anlaşılmış oldu. Şarkı Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. Basketbol milli takımının ikinci geldiği 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan diğer Avrupa ülkelerinin basın organları 12 Dev Adam şarkısının takıma verdiği

2001 yılı sonlanırken Athena kadrosunda bir takım değişiklikler meydana geldi. Gruptan ayrılan Ozan Karaçuha ve Turgay Gülaydın'ın yerine 2002 yılı başında bas gitara Canay Cengen ve davula Doğaç Titiz katıldı. Bunlarla birlikte yeni albüm çalışmalarına da başlandı. Ancak başlangıçta ortada yeni albüme ait hiçbir materyal yoktu. Şubat ve Mart ayları ise gece gündüz stüdyoda geçti. Athena, şimdiye kadar hiçbir albüm hazırlık döneminin bu kadar sancılı geçmediğini açıkladı. Grup, Nisan ayında yeni albüm Her Şey Yolunda'yı piyasaya sürdü. Bu albüm Öpücük videosuyla tanıtıldı. Grup daha sonra bu kez 2002 Dünya Basketbol Şampiyonası sebebiyle milli takımla birlikte Amerika'ya uçtu. Bu dönemde gruba bas gitarist Ozan Musa

TRT 2003 yılında Sertab Erener'in Eurovision başarısının ardından Türkiye'de yapılacak olan 49. Eurovision şarkı yarışması için iddialı bir isim arayışına girdi. Athena ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç verince Türkiye'yi Athena'nın temsil edeceği açıklandı. Türkiye elemelerinde grup All My Face, Easy Man ve For Real şarkılarını halk jürisine sundu ve oyların %79'unu alan For Real, Athena'nın yarışma şarkısı oldu. Athena Eurovision'da yarışmada 195 puanla dördüncü oldu. Bu puan o döneme kadar Türkiye'nin aldığı en yüksek puan olurken, dördüncülük de Türkiye tarihinin o dönemki en iyi üçüncü derecesi.

Grup Eurovision macerasının ardından hemen 5. albümlerinin kayıtlarına başladı. 2004 yılında çıkan As albümünde 7 yeni şarkının yanında 3 Eurovision şarkısı ve For Real'ın Türkçe versiyonu da yer aldı. Albümün ilk klibi Durmaz İnsan Hayvan Olunca şarkısına çekildi. Ancak albüm büyük bir başarı elde edemedi.

Athena ile zaman zaman birlikte çalışan baterist Burak Gürpınar, kurbanın dağılmasının ardından Athena'nın daimi elemanı haline geldi. Burak'ın katılımından sonra grubun sound'unda büyük bir değişim oldu ve müzik tarzı punk rock'a kaydı. Bu tarzı ilk olarak 2005'te Pasaj etiketiyle Athena albümünü çıkardılar. Bu albümün önemi, Türkiye'de çıkan ilk ana akım punk albümü olmasıydı. Athena, televizyonlarda ilk olarak Çatal Yürek'le görülmeye başladı. Bu şarkının beğenilmesinden sonra ikinci teklisi olan Kimene piyasaya çıktı. Beş parçadan oluşan albümün çıkış parçası ise Nirvana grubunun Breed'inin cover hali olan Köpek oldu.

Athena, 2011 yılında Coca-Cola'nın 125. yılı şerefine Frank Sinatra'nın seslendirdiği müzik dünyasının en kült baladlarından My Way'i kendi yüksek enerjilerini katarak yeniden yorumladı. Şarkının Türkçe versiyonu Ben Böyleyim'in sözlerini Gökhan Özoğuz yazdı. Şarkı Tarkan Gözü Büyük prodüktörlüğünde Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Volkan Öktem ve Alp Ersönmez'in ortak çalışmasıyla yeniden aranje edildi.

2012 yılında ise Orhan Gencebay'ın müzikteki 60. sanat yılına özel hazırlanan albümde bulunan 32 müzisyenden olan Athena, bu albümde Gencebay'ın Bir Araya Gelemeyiz isimli şarkısını kendi tarzında yorumladı. 2014 yılında Alt Üst albümüyle müzik dünyasına geri dönen gruba bas gitarda Umut Arabacı, davulda da Sinan Tınar eşlik etti. Ayrıca 5 kişiye yükselen grup klavyede Emre Ataker'le de çalışmaya başladı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Develi'nin geleceğine yön verecek önemli yatırımların temel atma ve açılış törenleri AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın teşrifleriyle yapıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, açılışı yapılacak tesislere toplam 250 milyon lira destek verdiklerini belirterek emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Ankara Kurtuluş Parkı'nda yaşanan arbede sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Aslen Kayserili olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Şehit aileleri ve gazilerimizin hak arama mücadelesine destek için gittiğimiz Kurtuluş Parkı'nda, kolluk kuvvetlerinin kullandığı orantısız gücün bir hedefi de biz olduk. Yumruklu tekmeli kalkanlı darbelerden nasibimize düşeni aldık," dedi. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Kayseri'de Sakar-İşmecik Caddesi'nde vatandaşların levhalar konusunda uyarıda bulunduğu alanda oluşan çukur kazaya neden oldu. Bir otomobil çukura düştü. Kayseri'de bir yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpıştığı kazada ikisi ağır, 36 kişi yaralandı. Kayseri'de farklı mahallelerde ikamet eden ve kayıp olarak aranan İrem Nurtaş'tan Mehmet Efe Boylu ve Elif Şeker yapılan çalışmalar sonucu bulundu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi 4. haftasında Bursa Spor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
1: Şimdi gözümde canlandılar.
0: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
2: böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleşecek törenlere katılacak. Erdoğan burada Ahlat Etkinlik Alanı programına katılacak. Ardından da Selçuklu kabristanını ziyaret edecek. BHP lideri Bahçeli ile de bir araya gelecek olan Erdoğan, daha sonra Ahlat'ta üçüncü kez yapılan kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 şüphelinin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuris Suç Örgütü soruşturmasının 3. dalga operasyonunda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şüphelilerden 38'i gözaltına alınırken 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz denildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun yalnızca bilgi kirliliği değil, doğrudan bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bilgi kirliliği ve dijital manipülasyona karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde açık hava kampanyası başlattı. Yıllardır kamuoyunda tartışılan süresiz nafaka uygulamasında yeni dönemin ayrıntıları netleşmeye başladı. Hazırlanan düzenlemenin yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Taslakta yoksulluk nafakasının süresinin evliliğin ne kadar sürdüğüne göre belirlenmesi planlanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı. Büyük Daire, Kavala'nın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlanmasına ve Türkiye'nin Kavala'ya tazminat ödemesine karar verdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Ligin ikinci haftasının karşılaşmasında Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif'i 2-0 yendi. Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Ekenler Beton Sivas Spor ile Manisa FK 2-2 berabere kaldı. Metro Holding Kayseri Spor ise deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yı 1-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı ve Manisa FK'dan liderliği devraldı. 20. Akdeniz Oyunları'nın 4. gününde Türkiye güreşte ikisi altın olmak üzere 5 madalya kazandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransa ekibi Olympique Lyon ile yapacağı rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu. 20. Akdeniz oyunlarında mücadele eden kadın milli voleybol takımı B grubundaki ikinci maçında Cezayir'i 3-0 yendi. Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Ligi organizasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Yayın tekrarı.
4: Gezici Radar programı başlıyor.

0: Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Gezici Radar bu hafta dünyaca ünlü mimar Koca Sinan'ın, Mimar Sinan'ın memleketi Arnas'ta. Arnas'ı gezeceğiz sizler için ve çok güzel görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Şu anda Arnas'ın girişindeyiz. Hem eski yapıları hem de yeni yapıları bir arada görüyorsunuz. Hadi Arnas'a doğru yol alalım. Tabii ki Arnas'a gelmişken dünyaca ünlü mimarımız Mimar Sinan'ın doğduğu evi görüntülemeden gitmek olmazdı. Mimar Sinan'ı rehberimiz Ahmet Bektaş'tan dinleyeceğiz. Hem Mimar Sinan evini hem de Mimar Sinan'ı bizlere anlatacak. Merhaba, nasılsınız?
1: Öncelikle hoş geldiniz, iyiyiz. Sağ olun, tabii ki sizlere de teşekkür ediyorum, sükürtüğümüze büyük bir destek verdiğiniz için. Kayserilerin Sinan'ı tanıması lazım her yönüyle, sürekli söylüyoruz. Bizim meşhur insanlarımızdan biridir, Türkiye'nin meşhur insanlarından biridir. Bu meşhuriyet Sinan aslında burada yetiştirmiş, burada ortaya koymuş bir sanat dalı vardır. Bölgenin krater olması, insanların bunu sanata dönüştürülmesi, bu işi burada insanlar iletken hale dönüştürmüş, bunu sanat haline dönüştürmüşler. Bu Sinan'dan önce de, yüzyıllar öncesinden, Sinan'dan sonra da devam eder. 11. yüzyıldan 15. 20. yüzyıla kadar sanat burada devam etmiş. Halen bu kaynaklardan, bu işlerden, bu sanat taş ocaklarına ekmek yiyen insanlar halen günümüzde devam ediyor. Sinan ismi aslında semboliktir. Mimar olduğu için koca mimardı, heybetli görkemli eser yaptığı için koca mimar demekle Sinan'ın 50 tane kadar da yüce ismi vardır. Kanuni Sultan Süleyman'a Sinan'a ne diyor? Mimar Sinan'a Piri Mimar Hazretleri diyor. Pirlerin piri, mimarları mimarı, mühendisleri mühendisliği geçer. Hürrem Sultan ne diyor? Yusuf bin Abdullah diyor. Sinan'ın ismine tekabül ediyor aslında tarihte. Sinan Kayseri'dir. Nasıl Seyit Burhanet Hazretleri Kayseri ise, nasıl Mimar Sinan Kayseri ise, Sinan'a bizim Kayserilerin sahip çıkması lazım.
0: Buradaki ev de tabii ki Mimar Sinan babasının evi.
1: Tabii, geçmişine ait bir ev.
0: Geçmişine ait bir ev ve insanlar merak ediyorlar.
1: Çok merak ediyorlar.
0: Çok güzel detaylar var. O günün hakikaten aklıyla, bilimiyle bugün bile bizi hayrete düşüren detaylar var.
1: Ulaşamadığımız detaylar bunlar.
0: Kesinlikle. O detaylardan da izleyicilerimizi bilgilendirebilir misiniz?
1: Şimdi o detaylar aslında Sinan'ın akustik dediğimiz, Sinan'ın mühendislik işidir.
0: Tabii.
1: Arnas'a bu seten önünde bu Arnas 30 tane vezirhanenin yağları elde ediliyor. Izgın, belemi, zeyrek ayrı ayrı yağlı alınıyor. Aydınlatmada yemekte, boya sanayinde salata çıkartılan yağ çeşitleri vardır. Aydınlatmada olan Süleymaniye'nin ne yapıyor? İstenme Süleymaniye'de yanan kandillerde İş odasına gidiyor. Yağlı bitkinin yağlı iş olduğu için ondan mürekkep elde ediyor Sinan. Hat sanatında, cülüs sanatında, Kur'an ayetlerinde artık hala Sinan'ın İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde Sinan'ın yazıldığı eserler doğal yağdan, organik yağdan, bezi yağının içinden elde edilen halen eserler duruyor Süleymaniye'de şu anda.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey verdiğiniz bilgilerden dolayı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun. Arnas'ın her bir köşesinde bir güzellik var. Hem turizmle ön plana çıkıyor hem de tabii ki bağ, bahçe, bostan işleriyle de uğraşıyor Arnas'ta hemşehrilerimiz. Hamdi amca yanımda. Hamdi amca nasılsın?
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Hamdi amca ne ekiyorsunuz burada? Üzüm bağları da varmış. Ne kadar ya, güzel.
2: Üzüm bağı var. Bağdan başka da bir şey yoktur.
0: Üzüm mü var sadece?
2: Sadece üzüm var. Meyve de.
0: Ağaçlar, meyve ağaçları da var. Evet. Onlar da çiçek açtı. Var İnşallah bu sene umudumuz soğuk almaması. Evet. Evet. Soğuk almadı değil mi ağaçlar?
2: Yok.
0: Gayet almadı. Güzel. Süper.
2: Almadı.
0: Bir ara bir korktuk acaba soğuk alır mı diye ama almadı. Şimdi üzüm yetişiyor efendim. Arnas'ta tabii ki bu üzümün neticesinde de çok güzel pekmezler yapılıyor hasat sonunda. Şimdi olayın başlangıcındayız şu anda. Tamam. İlk aşamasındayız değil mi Hamdi amca?
2: Evet.
0: Şimdi neler yapılır bu şimdi, bağda, bostanda?
2: Budaması yapıldı.
0: Budama peki. Ayak. Nereden yapılır yani tam olarak neresi kesilir budanırken?
2: Şimdi budanırken şu uçlarda... Mesela şurada iki gözlerden 2-3 tane veya 4 tane bırakırsın. Hı hı. Ondan sonrasını kesersin. Hı hı. Gözün üstüne kesilmez. Yan tarafından bak böyle kesilir. Su oraya akmayacak, gözünü kör etmeyecek.
0: Olay Asmanın bu. Gözünü kör etmeyecek.
2: Şuradaki gözü kör etmeyecek.
0: Peki bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor Asma'yı?
2: Bundan sonra artık vermesini bekliyoruz. Hı hı. Zamanına göre üzümünü gösterirse, üzüm olduysa, varsa herhangi bir olur ama bazen de olmuyor işte. Soğuk alıyor, bilmem ne yapıyor. Ondan sonra beklemek gerekiyor.
0: Yani gübre mi atarsınız, ilaçlama yapar mısınız bu süreçte?
2: İlkbaharda zaten gözünü açarsın Asma'nın.
0: Evet.
2: Bu şekilde açılır şöyle. Buraya gübreyi saçarız böyle.
0: Peki ne kadar pekmez çıkıyor hasadın sonunda?
2: Vallahi işte orası belli olmuyor.
0: Kısmet mi? Orası kısmet.
2: Orası belli olmuyor.
0: Hande amca teşekkür ediyorum. Bereketli olsun inşallah. İnşallah. Allah'tan bir mani çıkmaz. Don olmasa i̇nşallah. Güzel mahsul alırsın inşallah. Gerçekten Anadolu kadınına hayran kalmamak mümkün değil. O kadar güzel ekmekler yapmış ki Nuriye ablam burada. Biz de onları sizler için görüntülemek üzere geldik efendim. Arnas'ta biraz daha böyle tandır şekli farklı diyebilirim. Biraz yüksekte. Nuriye abla da yüksek bir yere oturmuş. Elleriyle maşallah o eliyle yapıştırıyor tandıra ekmeği. O kadar da güzel kokmuş ki mis gibi ekmek kokuyor her yer. Nuriye abla kolay gelsin.
3: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın?
3: İyi, sizi gördük daha iyi oldu.
0: Elin yanmıyor değil mi? Ne güzel yapıştırıyorsun.
3: Yok, yanmıyor.
0: Artık demek ki alıştınız, ilmini öğrendiniz.
3: Alıştık.
0: Hafiften su yapıyorsun üstüne ve elimle yapıştırıyorsun tandıra. Doğru. Nasıl yapılıyor? Burası beton galiba. O kısmı oymuşlar.
3: Bunu buraya koyduk tandırı. Etrafını doldurduk külle.
0: Çok güzel.
3: Kendimiz yaptık.
0: Evet, içinde ateş yanıyor.
3: Ateş yanıyor.
0: Kenarlarında da ekmek pişiyor.
3: Evet.
0: Peki düzenli yapar mısın bu ekmeği?
3: Devamlı pişiririm.
0: Sürekli pişiriyorsun.
3: Evet, devamlı pişiririm.
0: Ben şunu göstereceğim. Bu muhteşem bir şey.
3: Dorak.
0: İnsan dorak yoğurdu.
3: Evet.
0: Hakikaten o kadar lezzetli bir yoğurt ki Arnas'a özel değil mi?
3: Evet.
0: Şimdi burada bu dorak taşının içinde bekliyor bu yoğurt. Artık böyle süzme yoğurt kıvamına geliyor. Onun da şimdi böyle mis gibi sıcak pişmiş ekmekle.
3: Sıcak
0: muhtarım dedi ki bu ekmekle bu dorak yoğurdu kardeşmiş. Yani bu olmadan bu olmuyor, bu olmadan bu olmuyor. İkisi birlikte yenmesi gerekiyormuş. Şimdi bu yoğurt bildiğimiz usulle mayalanıyor. Mayalandıktan sonra bu yörede çıkan dorak taşının içine yerleştiriliyor. O fazla suyu taş tarafından emiliyor, çekiliyor. Geriye şu şekilde süzme yoğurt kalıyor. Yani gelin lezzetini siz tahmin edin, öyle söyleyeyim. Bir taraftan da yine yöreye has bir çemen var.
3: Çemen.
0: Sen mi yaptın Nuriye abla bunu?
3: Ben yaptım, ben kararım.
0: Ellerine sağlık.
3: Afiyet olsun.
0: İşte böyle Anadolu kadını. Ekmeğini kendi yapar, yoğurdunu kendi yapar, çemenini kendi yapar. Daha neler neler el emeğiyle buradan çıkar. Şimdi şöyle, çemeni herkes bilmez de biz biliriz. Yani Kayseriler bilir. Değil mi? Şimdi bu çemeni şu sıcak ekmeğin üstüne şöyle sürelim. Bunu böyle yiyeceğiz değil mi Nuriye abla?
3: Evet.
0: Amcamla birlikte hem evet, torunlarla ilgileniyorsun.
3: Evet. Aynen.
0: Şöyle dönüp onu da bir çekelim, ona da bir selam verelim. Nuriye ablanın eşi Adnan abi. Adnan abi nasılsın?
4: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz.
0: Bizdeyiz. İyi olur Allah tabii insan şöyle olsun. Hanımı tandırda ekmek pişirirse, torunlar yanında olursa. Evet. Değil mi?
4: Tabii.
0: Nasıl geçiyor hayat Arnas'ta?
4: İyi, fena değil yani.
0: Güzel geçiyor yani.
4: Geçiyor, evet.
0: Sağ olun böyle bizi ağırladınız bugün. Teşekkür ediyoruz hem Nuriye ablaya hem size. Ayrıca ev de dikkatimi çekti. Çok şirin. Sarı laciverte de boyanmış. Fenerbahçe'nin amblemi de oraya yerleştirilmiş. Evet. Dikkatimi de

0: değil. Maksat Ağırnas'ın tarihi, kültürel bir yeri olduğunu vatandaşlarımıza tanıtmak için atımızla dikkat çekme amaçlı biraz hizmet yapıyoruz.
1: Yani biraz Ağırnas'ın turizmine katkıda bulunmak istiyorsunuz muhtar olarak.
0: Yani hizmet yapıyoruz derken, yani sağ olsun Melik Gazi Belediye'miz elinden geleni yapıyor ama bizim sadece işte arazi yollarımıza atımızla gidiyoruz. İşte dikkat çekme amaçlı işte başkanlarımız falan geldi, böyle atın karşılama yapıyoruz.
1: Çok güzel.
0: Onların da çok hoşuna gidiyor. Mimar Sinan'ın evine gelen turistlere böyle atla karşılayınca biraz daha bir hoşlarına gidiyor.
1: Evet.
0: İşte atlı muhtar diye dört nala koşturuyor diye. Biz de güzel tepkiler aldığımız için atla dört nala hizmet yapıyoruz.
1: Vallahi çok güzel düşünmüşsünüz. Çok güzel olmuş. At bizim için önemlidir. Tabii. Yöremiz için de
0: at
1: önemli.
0: At Türk'ün kanadıdır.
1: Kesinlikle öyle. Atın ismi Deli'ymiş.
0: Atımın ismi aynen. Deli, Deli'nin ismine de tepki verir.
1: Evet, hemen böyle bir kafayı salladı.
0: Böyle Deli dedim miydi biraz kulakları falan oynadı. Bunun kulak tepkisinde ne yapmak istediğini ben anlıyorum.
1: Anlıyorsunuz değil
0: olarak.
1: Mi? Evet.
0: Onun için elimizden geldiği kadar görevimizi layıkıyla yapmaya, vatandaşımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz.
1: Evet. Yat diyorsun yatıyor.
0: Evet.
1: Kalk diyorsun kalkıyor.
0: Evet.
1: Bazı şeyleri de öğrenmiş. Harman dalı bile oynuyormuş.
0: Evet. Kimi bazı arkadaşlar diyor ki ya senin atın işte harman dalı oynuyor. Ya muhtarım işte oğlumun işte sünneti var. Ha bir gün böyle getirsen oynatsan. Hayır, elimizden geldiği kadar da yetişiyoruz. Hı-hı. Oynatmaya da çalışıyoruz yani.
1: Evet, cinsi ne? At da güzel bir at ama maşallah diyelim. Allah
0: Azerbaycan Karabağ atı.
1: Karabağ atı.
0: Yerli Azerbaycan Karabağ atı. Zaten normalde her atı. Şu anda yani Kayseri'nin gelinde atçı arkadaşlarımız da var. Böyle ata binen arkadaşlarımız da var. Otur deyince oturmaz. Neden oturmaz? Şimdi eğitime açık bir hayvan olması lazım. Atıyorum. Hı. Kangal köpeğine atıyorum. Otur deyince
1: otur dersin oturur. Evet.
0: Kangal köpeği oturmaz. Oturmaz ama o doğada şeyini görevini yapar. Ama öyle kurt köpeklerine böyle eğitime açık köpeklere otur dersin otur. Bu da aynı o tip yani.
1: Evet.
0: Yerli hayvan oturtamazsın.
1: Anladım.
0: Kesin bir sakatlık verir. Ama bu hayvanla ben işte 5 yıldır ben de Taylan'da da zaten bendeydi. Elimden geldiği kadar zamanımı ayırıyorum, tımarlıyorum. Böyle at senin ne yapmak istediğini, psikolojini otomatikman anlıyor.
1: Evet.
0: Böyle psikolojisi bozuk derler yani psikolojim bozuk falan. Hı hı. Onlara hiç gerek yok.
1: Evet.
0: Bir tane at alın eğer yeriniz müsaitse. Hı. Besleyin, atınızı tımar edin. Emin olun. En iyi psikolog.
1: Size terapi gibi olacaktır
0: yani, çok
1: diyorsun.
0: Güzel bir terapi olacak.
1: Maşallah diyelim, size çok teşekkür ediyoruz. Çok,
0: çok
1: sağ olun.
0: Ağırnas'ımızı tanıttığın için, Ağırnas'ımızı gezdiğiniz, gösterdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum.
1: Biz Ağırnas teşekkür ediyoruz. Ağırnas Mahalle Muhtarı Cem Güven atıyla mesleğini icra ediyor.
0: Evet,
1: sağ olun efendim.
0: Sağ olun,
1: teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Taşı toprağa altın dedikleri yerlerden biri de galiba Ağırnas. Altın gibi bir taş çıkıyor buradan Ahmet Bey.
2: Aslında,
1: onu da sizden dinleyeceğiz.
2: Aslında doğru, taşa ruh veren, ilim veren insan buradan dünyaya kopmuş gitmiş. Dünya bunu
1: doğru
2: konuşuyor. Adı Mimar Sinan. Mimar Sinan'ın memleketinde bir de önemli bir taş var.
1: Evet.
2: Türklerin tarihinden, Türkleri Anadolu'ya gelmiş bir taş. Tabii ki tarihte yoğurt bulunur 5000 yıl önce. İşte yoğurt çok olduğu için, hayvancılık çok olduğu için bunları tutma gerektiriyor.
1: Saklamak
2: ne de
1: lazım değil mi?
2: Ne de tutman gerekiyor. Kabın kacağın yoktur. Artık taşları oyaraktan, şekillenerekten yoğurtları inek yoğurdu, koyun yoğurdu, keçi yoğurdu, camız yoğurdu, elinde olan canlı türlerinin ellerini yoğurdu şekillendirip bunların içerisine döküyorsun. Bunun ismi Süzen taşı diye geçer birincisi. Hı. Dorak taşı da diyoruz. Duran anlamına gelir. Süzen anlamına gelen. Bu gözenekli bir taştır.
1: Hı hı.
2: Onun gözenekleri sıvıyı veriyor, katı tutuyor. İçinde katı tutarken bunun kaymağını, vitamini, protein içinde kalıyor. Yüzlerce yoğurttan, kilo yoğurttan daha büyük duraklar yapılıyor. Bunlar biraz daha küçüldü şimdi.
1: Hı hı.
2: Binlerce kilodan yoğurttan az bir yoğurt elde ediyoruz. Yani 5 kilo yoğurttan 200 gram, 100 grama kadar yoğurt düşüyor bu.
1: Çok güzel. Şimdi onun tadına baktık biraz önce Nuriye ablanın evinde. Dorak taşında olgunlaşan, süzülen yoğurdun lezzetine baktık. Muhteşem güzeldi. Krater bir taş dediniz.
2: Evet, krater.
1: Bu taştan da Dorak ismi verilen bir işte kase gibi, süzek gibi diyebiliriz.
2: Süzen taşı.
1: Evet, süzen böyle bir taşı. Taş oluşturuluyor. Tabii bir de bunları işleyen ustalar var.
2: Usta çoktu Ağırnas'ta.
1: Mevlüt amcayla da müsaadenizle.
2: Tabii ki.
1: Şöyle konuşacağız. Mevlüt amca, bu taşın ustasısın sen.
3: Bir dakika, ben sana anlatacağım.
1: Anlat amca.
3: Şu masa değil mi?
1: Evet.
3: Ha, bu masanın dört tarafına oyarık biz. Bu dört tarafına oyduk muydu? Bak, çiviler burada duruyor. Bunu tabandan çivilerik. Çiviledik miydi? Bunun planı alırız. Mesela ev yaptırıyor. Onun taşını plan yapacaksın, taşıracaksın. Ondan sonra pergeli alın, pergelinden temizlen yengem. Pergelinden temizlen, ondan sonra içini oymaya başlan. İçini yapan, ayağını yapan. Bunu Kayseri her zaman kullanır. Kayseri diyor, Kayseri'nin etrafındaki İstanbul'a, biz bunları İstanbul'a Sibel Sürü'ne gönderiyoruz.

Arnas'ta bağ bahçe işlerine göz attık, atlı muhtarı görüntüledik, Dorak yoğurdunun lezzetine baktık, tandır ekmeğiyle biraz şöyle mis gibi kokulara daldık. Gezi Radar'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya yepyeni bir bölümle, yepyeni bir yerde karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Nijerya Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı, paketlenmiş kenevir sattığı şüphesiyle 101 yaşındaki şahsı gözaltına aldı. Europol tarafından yayımlanan raporda Avrupa genelindeki müze soygunlarında şiddet kullanımının belirgin şekilde arttığına dikkat çekildi. Çetelerin geçmişteki kansız hırsızlık yöntemlerini terk ederek ateşli silahlar, balyozlar ve hatta patlayıcılar kullanmaya başladığı vurgulandı. Umman açıklarında bir petrol tankerinin vurulduğu bildirildi. Danimarka Başbakanı kendisine yönelik istenmeyen güzellik tavsiyelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. ABD yönetimi ülkede sığınma başvurusunda bulunan veya sığınma statüsü arayışında olan yabancı ülke vatandaşlarının ticari ve turistik vizelerini iptal etmeyi planladığını açıkladı. Haiti'nin başkentinin doğusunda bir çete tarafından düzenlenen saldırıda 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Küba Devlet Başkanı, ABD ile yürütülen diyaloğun şimdilik tıkanmış durumda olduğunu belirtti. İşgalci İsrail askerleri Kudüs Üniversitesi mezuniyet törenini engelledi ve 4 kişiyi gözaltına aldı. ABD Savunma Bakanı, gerekirse ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğine dikkat çekti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin, kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar altı bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1,6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde EYT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 10 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 56 lira 12 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7185 liradan, çeyrek altın ise 11723 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün havanın parçalı ve açık geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 14 dereceyi görecek. İlçelerdeki hava durumuna şöyle bir uzanalım. Akkışlı Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 28, Bünyan, İncesu, Özvatan 29, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve Yahyalı 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerimize baktığımızda Yozgat 26, Nevşehir ve Sivas 29, Niğde ve Kırşehir ise 31 derece. Büyük kentlerimizde ise yaz kendini iyi hissettiriyor. İstanbul 31, Ankara 32 ve İzmir 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
2: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz, belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim, aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmaları ile işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babayilere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babayilik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi Ortodoks Karaman Türkleri için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir mahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle yani Rum şekliyle geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliğinden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki büyük Türk mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin "en büyük hatam ve pişmanlığım" diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. "Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi saray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik." Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi, Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken, milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, İstiklal Madalyası sahibi Eftim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Keçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara, yani eski Kayseri Lisesi Yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Eftim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Develi'nin geleceğine yön verecek önemli yatırımların temel atma ve açılış törenleri AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın teşrifleriyle yapıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, açılışı yapılacak tesislere toplam 250 milyon lira destek verdiklerini belirterek emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Ankara Kurtuluş Parkı'nda yaşanan arbede sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Aslen Kayserili olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Şehit aileleri ve gazilerimizin hak arama mücadelesine destek için gittiğimiz Kurtuluş Parkı'nda, kolluk kuvvetlerinin kullandığı orantısız gücün bir hedefi de biz olduk. Yumruklu tekmeli kalkanlı darbelerden nasibimize düşeni aldık," dedi. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Kayseri'de Sakar-İşmecik Caddesi'nde vatandaşların levhalar konusunda uyarıda bulunduğu alanda oluşan çukur kazaya neden oldu. Bir otomobil çukura düştü. Kayseri'de bir yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpıştığı kazada ikisi ağır, 36 kişi yaralandı. Kayseri'de farklı mahallelerde ikamet eden ve kayıp olarak aranan İrem Nurtaş'tan Mehmet Efe Boylu ve Elif Şeker yapılan çalışmalar sonucu bulundu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi 4. haftasında Bursa Spor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleşecek törenlere katılacak. Erdoğan burada Ahlat Etkinlik Alanı programına katılacak, ardından da Selçuklu kabristanını ziyaret edecek. BHP lideri Bahçeli ile de bir araya gelecek olan Erdoğan, daha sonra Ahlat'ta üçüncü kez yapılan kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 şüphelinin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuris Suç Örgütü soruşturmasının 3. dalga operasyonunda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şüphelilerden 38'i gözaltına alınırken 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz denildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun yalnızca bilgi kirliliği değil, doğrudan bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bilgi kirliliği ve dijital manipülasyona karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde açık hava kampanyası başlattı. Yıllardır kamuoyunda tartışılan süresiz nafaka uygulamasında yeni dönemin ayrıntıları netleşmeye başladı. Hazırlanan düzenlemenin yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Taslakta yoksulluk nafakasının süresinin evliliğin ne kadar sürdüğüne göre belirlenmesi planlanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı. Büyük Daire, Kavala'nın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlanmasına ve Türkiye'nin Kavala'ya tazminat ödemesine karar verdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Lig'in ikinci haftasının karşılaşmasında Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif'i 2-0 yendi. Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Ekenler Beton Sivas Spor ile Manisa FK 2-2 berabere kaldı. Metro Holding Kayseri Spor ise deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yı 1-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı ve Manisa FK'dan liderliği devraldı. 20. Akdeniz Oyunları'nın 4. gününde Türkiye güreşte ikisi altın olmak üzere 5 madalya kazandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransa ekibi Olympique Lyon ile yapacağı rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu. 20. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden kadın milli voleybol takımı B grubundaki ikinci maçında Cezayir'i 3-0 yendi. Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Ligi organizasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kazaları, çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2020 yılına gideceğiz.

10 Ocak 2020. Covid-19 hastalığıyla mücadele için Türkiye Sağlık Bakanlığı bünyesinde Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. 11 Ocak 2020. Silivri açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 Ocak 2020. Anayasa Mahkemesi Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı. 24 Ocak 2020. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 44 kişi öldü, 1607 kişi yaralandı. 1000'e yakın bina hasar gördü.

4 Şubat 2020. Van'da gerçekleşen iki çığ faciasında toplam 41 kişi hayatını kaybetti. 5 Şubat 2020. Pegasus Hava Yolları'nın 2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıktı, 177 yolcu ve 6 mürettebat arasından 3 kişi hayatını kaybederken 179 kişi de yaralandı.

23 Şubat 2020. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Hoy ilinde meydana gelen 5.8 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerde İran'da 75 kişi yaralandı, Van'da ise 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. 27 Şubat 2020. İdlib'de Suriye hükümeti tarafından Türk konvoyuna saldırı sonucu 33 asker şehit oldu, 32 asker de yaralandı. İstedim.

1 Mart 2020, Türkiye Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. 11 Mart 2020, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. 12 Mart 2020, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim 16 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle tatil edildi. Üniversitelerde ise öğrenime 3 hafta ara verildi. 17 Mart 2020, Türkiye'de Covid-19'dan kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. 21 Mart 2020, Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi.

25 Mart 2020. Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi. 3 Nisan 2020. Covid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 10 Nisan 2020. Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 17 Nisan 2020, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde ikinci defa hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Nisan 2020, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl

1 Haziran 2020. Covid-19 pandemisiyle mücadele amacıyla getirilen yasaklar kademeli olarak kaldırıldı, normalleşme süreci başladı. 14 Haziran 2020. Bingöl Karlova açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti. 15 Haziran 2020. Türkiye, Kuzey Irak'ta teröristlerce üst olarak kullanılan bölgelere Pençe Kartal Operasyonu adıyla hava taarruzu başlattı. 15 Haziran 2020. Türk diplomat Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

3 Temmuz 2020. Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 6 işçi öldü, 114 işçi de yaralandı. 6 Temmuz 2020. Çanakkale Gelibolu Ilgardere mevkiinde 450 hektar orman yandı. Çanakkale Boğazı'nda ulaşım durduruldu. 7 Temmuz 2020. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı. Mustafa Şentop yeniden seçildi. 10 Temmuz 2020. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek cami olarak ibadete açılması kararını imzaladı ve karar resmi gazetede yayınlandı.

19 Temmuz 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yapılan sondaj faaliyetleri sonucunda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini açıkladı. 23 Ağustos 2020, Giresun ve 7 ilçesinde sel ve heyelan felaketi meydana geldi. Felaketlerde 6 kişi hayatını kaybetti. 3 Eylül 2020, Ankara ve Tarsus'u birbirine bağlayan Otoyol 21 hizmete açıldı. 17 Eylül 2020, Türkiye'nin ilk uçan arabası olarak tanıtılan Cezeri, Teknofest Gaziantep'te havalandı.

21 Eylül 2020. Yüz yüze eğitim, birinci sınıf ve okul öncesi öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 24 Eylül 2020. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27 Eylül 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Dağlık Karabağ çatışmalarıyla ilgili açıklamasında Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini açıkladı. 11 Ekim 2020. Hatay Belen'de başlayan orman yangınları diğer ilçelere sıçradı. Yangınlarda 400 hektar orman yandı. 12 Ekim 2020. Yüz yüze eğitim, 2, 3 ve 4. sınıflarla 8. ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı.

17 Ekim 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de 85 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı. 30 Ekim 2020. Kuşadası Körfezi merkezli olarak Seferihisar açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem ve etkisiyle tsunami gerçekleşti. İzmir'in birçok ilçesinde binalarda hasar oluştu. Depremde 117 kişi öldü, 1035 kişi yaralandı. 2 Kasım 2020, yüz yüze eğitim 5. ve 9. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 9 Kasım 2020, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. 18 Kasım 2020, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle hafta sonları 10 ila 20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması ve birçok yeni tedbir getirildi. 10 Aralık 2020, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının toplam 1.748.000 olduğunu açıkladı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin, kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar altı bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1,6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde EYT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Merkez Bankası, fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 10 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 56 lira 12 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7185 liradan, çeyrek altın ise 11723 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün havanın parçalı ve açık geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 14 derece. Görecek. İlçelerdeki hava durumuna şöyle bir uzanalım. Akkışla Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 28, Bünyan, İncesu, Özvatan 29, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve Yahyalı 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerimize baktığımızda Yozgat 26, Nevşehir ve Sivas 29, Niğde ve Kırşehir ise 31 derece. Büyük kentlerimizde ise yaz kendini iyi hissettiriyor. İstanbul 31, Ankara 32 ve İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
3: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı, dedi. Develi'nin geleceğine yön verecek önemli yatırımların temel atma ve açılış törenleri AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın teşrifleriyle yapıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, açılışı yapılacak tesislere toplam 250 milyon lira destek verdiklerini belirterek emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Ankara Kurtuluş Parkı'nda yaşanan arbede sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan aslen Kayserili olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, şehit aileleri ve gazilerimizin hak arama mücadelesine destek için gittiğimiz Kurtuluş Parkı'nda, kolluk kuvvetlerinin kullandığı orantısız gücün bir hedefi de biz olduk. Yumruklu tekmeli kalkanlı darbelerden nasibimize düşeni aldık, dedi. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Kayseri'de Sakar-Eşmecik Caddesi'nde vatandaşların levhalar konusunda uyarıda bulunduğu alanda oluşan çukur kazaya neden oldu. Bir otomobil çukura düştü. Kayseri'de bir yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpıştığı kazada ikisi ağır, 36 kişi yaralandı. Kayseri'de farklı mahallelerde ikamet eden ve kayıp olarak aranan İrem Nurtaş'tan Mehmet Efe Boylu ve Elif Şeker yapılan çalışmalar sonucu bulundu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi 4. haftasında Bursa Spor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleşecek törenlere katılacak. Erdoğan burada Ahlat Etkinlik Alanı programına katılacak, ardından da Selçuklu kabristanını ziyaret edecek. MHP lideri Bahçeli ile de bir araya gelecek olan Erdoğan, daha sonra Ahlat'ta 3. kez yapılan kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 şüphelinin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuri Suç Örgütü soruşturmasının 3. dalga operasyonunda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şüphelilerden 38'i gözaltına alınırken 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz denildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun yalnızca bilgi kirliliği değil, doğrudan bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bilgi kirliliği ve dijital manipülasyona karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde açık hava kampanyası başlattı. Yıllardır kamuoyunda tartışılan süresiz nafaka uygulamasında yeni dönemin ayrıntıları netleşmeye başladı. Hazırlanan düzenlemenin yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Taslakta yoksulluk nafakasının süresinin evliliğin ne kadar sürdüğüne göre belirlenmesi planlanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı. Büyük Daire, Kavala'nın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlanmasına ve Türkiye'nin Kavala'ya tazminat ödemesine karar verdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Lig'in ikinci haftasının karşılaşmasında Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif'i 2-0 yendi. Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Ekenler Beton Sivas Spor ile Manisa FK 2-2 berabere kaldı. Metro Holding Kayseri Spor ise deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yı 1-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı ve Manisa FK'dan liderliği devraldı. 20. Akdeniz Oyunları'nın 4. gününde Türkiye güreşte ikisi altın olmak üzere 5 madalya kazandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransa ekibi Olympique Lyon ile yapacağı rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu. 20. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden kadın milli voleybol takımı B grubundaki ikinci maçında Cezayir'i 3-0 yendi. Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Ligi organizasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, Aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Radyo Radar 91.8.
4: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Nijerya Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı, paketlenmiş kenevir sattığı şüphesiyle 101 yaşındaki şahsı gözaltına aldı. Europol tarafından yayımlanan raporda Avrupa genelindeki müze soygunlarında şiddet kullanımının belirgin şekilde arttığına dikkat çekildi. Çetelerin geçmişteki kansız hırsızlık yöntemlerini terk ederek ateşli silahlar, balyozlar ve hatta patlayıcılar kullanmaya başladığı vurgulandı. Umman açıklarında bir petrol tankerinin vurulduğu bildirildi. Danimarka Başbakanı kendisine yönelik istenmeyen güzellik tavsiyelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. ABD yönetimi ülkede sığınma başvurusunda bulunan veya sığınma statüsü arayışında olan yabancı ülke vatandaşlarının ticari ve turistik vizelerini iptal etmeyi planladığını açıkladı. Haiti'nin başkentinin doğusunda bir çete tarafından düzenlenen saldırıda 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Küba Devlet Başkanı, ABD ile yürütülen diyaloğun şimdilik tıkanmış durumda olduğunu belirtti. İşgalci İsrail askerleri Kudüs Üniversitesi mezuniyet törenini engelledi ve 4 kişiyi gözaltına aldı. ABD Savunma Bakanı, gerekirse ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğine dikkat çekti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.
2: Seni bana ayırdım. Bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin, kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar altı bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1,6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde EYT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Merkez Bankası, fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 10 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 56 lira 12 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7185 liradan, çeyrek altın ise 11723 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün havanın parçalı ve açık geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 14 derece. Görecek. İlçelerdeki hava durumuna şöyle bir uzanalım. Akkışla Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 28, Bünyan, İncesu, Özvatan 29, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve Yahyalı 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerimize baktığımızda Yozgat 26, Nevşehir ve Sivas 29, Niğde ve Kırşehir ise 31 derece. Büyük kentlerimizde ise yaz kendini iyi hissettiriyor. İstanbul 31, Ankara 32 ve İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kıza projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezi soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Ana haberi dinlediğiniz bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
6: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Lig'in ikinci haftasının karşılaşmasında Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif'i 2-0 yendi. Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Ekenler Beton Sivas Spor ile Manisa FK 2-2 berabere kaldı. Metro Holding Kayseri Spor ise deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yı 1-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı ve Manisa FK'dan liderliği devraldı. 20. Akdeniz oyunlarının 4. gününde Türkiye güreşte ikisi altın olmak üzere 5 madalya kazandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransa ekibi Olympique Lyon ile yapacağı rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu. 20. Akdeniz oyunlarında mücadele eden kadın milli voleybol takımı B grubundaki ikinci maçında Cezayir'i 3-0 yendi. Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Ligi organizasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
7: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Nijerya Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı, paketlenmiş kenevir sattığı şüphesiyle 101 yaşındaki şahsı gözaltına aldı. Europol tarafından yayımlanan raporda Avrupa genelindeki müze soygunlarında şiddet kullanımının belirgin şekilde arttığına dikkat çekildi. Çetelerin geçmişteki kansız hırsızlık yöntemlerini terk ederek ateşli silahlar, balyozlar ve hatta patlayıcılar kullanmaya başladığı vurgulandı. Umman açıklarında bir petrol tankerinin vurulduğu bildirildi. Danimarka Başbakanı kendisine yönelik istenmeyen güzellik tavsiyelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. ABD yönetimi ülkede sığınma başvurusunda bulunan veya sığınma statüsü arayışında olan yabancı ülke vatandaşlarının ticari ve turistik vizelerini iptal etmeyi planladığını açıkladı. Haiti'nin başkentinin doğusunda bir çete tarafından düzenlenen saldırıda 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Küba Devlet Başkanı, ABD ile yürütülen diyaloğun şimdilik tıkanmış durumda olduğunu belirtti. İşgalci İsrail askerleri Kudüs Üniversitesi mezuniyet törenini engelledi ve 4 kişiyi gözaltına aldı. ABD Savunma Bakanı, gerekirse ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğine dikkat çekti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Mirasın izleri.
3: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliğini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peyzaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Bu programda Divriği Ulu Camii'nden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Sivas'ın Divriği ilçesinde, taşın dile geldiği, insan emeğinin sanatla birleştiği eşsiz bir yapı yükselir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. 13. yüzyılın başlarında inşa edilen bu külliye, yalnızca İslam mimarisinin değil, tüm insanlığın ortak mirasının en nadide örneklerinden biridir. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan eser, günümüzde hala hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Böylece hem ruhun hem de bedenin iyileştiği, ilahi huzurla tıbbi tedavinin aynı çatı altında birleştiği bir mekan ortaya çıkmıştır. Bu, dönemin ileri görüşlü şehirleşme anlayışının da bir göstergesidir. Divriği Ulu Camii'nin en dikkat çekici bölümleri şüphesiz taç kapılarıdır. Üç ana giriş kapısının her biri, farklı bir sanatçının elinden çıkmışçasına benzersizdir. Kuzey, batı ve doğu cephelerinde yükselen bu görkemli kapılar, taşın en ince detayına kadar oyulmasıyla ünlüdür. Kapılardaki motifler öylesine zengindir ki, her bir kareye bakıldığında farklı bir desen, farklı bir sembol fark edilir. Üstelik günün farklı saatlerinde, güneş ışığının açısına göre gölgeler değişir, motifler adeta yeniden canlanır. Sabah ayrı, öğle ayrı, akşam ayrı bir yüz gösterir. Bu yüzden kimi tarihçiler, Divriği'nin taç kapılarını taş üzerine işlenmiş canlı bir Kur'an tefsiri olarak tanımlarlar. Caminin içine adım atıldığında görkemli sütunlar, kubbeler ve kemerlerle karşılaşılır. Ama dikkat çekici olan hiçbir sütün onun diğerine benzememesidir. Her sütün kaidesi, her başlık, her kemer farklı bir üslupla işlenmiştir. Bu çeşitlilik yapının tek bir sanatçının değil, pek çok farklı ustanın emeğiyle şekillendiğini gösterir. Sanki her usta kendi imzasını bırakmış, fakat hepsi aynı ahengin içinde birleşmiştir. Mihrap da ayrı bir sanat şaheseridir. İnce taş işçiliği, oyma teknikleri ve sembolik motiflerle süslenen mihrap, hem dini bir derinlik hem de estetik bir zenginlik taşır. Kubbenin göğe yükselen ihtişamı, iç mekana ilahi bir atmosfer kazandırır. İnsana sadece ibadet duygusu değil, aynı zamanda hayranlık ve huşu hissi de verir. Darüşşifa bölümü ise dönemin sağlık anlayışını yansıtır. Burada hastalara şifa dağıtılır, hekimler çalışır, tedavi yöntemleri uygulanırdı. İbadethane ile hastanenin aynı külliye içinde bulunması, Anadolu'daki toplum hayatının ne kadar bütüncül bir anlayışa sahip olduğunu ortaya koyar. İnsan bedeniyle ruhunun birlikte iyileştirilmesi gerektiğine dair felsefe, Divriği'de taş ve sanat aracılığıyla somut hale gelmiştir. Divriği Ulu Camii'nin bir diğer sıradışı özelliği, alışılmış Selçuklu camilerinde görülen avlu düzeninin burada yer almamasıdır. Bu durum, yapıyı mimarlık tarihinde ayrı bir konuma yerleştirir. Çünkü o dönemin cami anlayışından farklı olarak tasarlanan bu plan, Anadolu'nun özgün mimari gelişimini de gözler önüne serer. Külliyenin taş işçiliği, yalnızca dini değil, aynı zamanda kozmik ve felsefi semboller de barındırır. Bitkisel motiflerden geometrik desenlere, hayali yaratıklardan sonsuzluğu simgeleyen süslemelere kadar çok geniş bir yelpaze kullanılmıştır. Bu süslemeler hem İslam estetiğini hem de dönemin kültürel çeşitliliğini yansıtır. Taş işçiliğinin bu zenginliği nedeniyle Divriği, kimi sanat tarihçileri tarafından Anadolu'nun Elhamra'sı olarak da anılmıştır. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, yalnızca bir ibadet ve tedavi mekanı değil, aynı zamanda Anadolu'da inanç, sanat ve bilim dünyasının nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir başyapıttır. Bugün bu yapıyı gezen herkes, taşların sessizce konuştuğunu, ustaların asırlar öncesinden günümüze seslendiğini hisseder. UNESCO Dünya Mirası listesine alınması da işte bu yüzden tesadüf değildir. Divriği Külliyesi sadece Türk İslam tarihine değil, tüm insanlığa ait evrensel bir değerdir. Onu görmeye gelen ziyaretçiler yalnızca bir camiyi değil, taşın sanatla buluştuğu, zamanın ötesine taşınmış bir hikayeyi de seyretmiş olurlar. Bugün Divriği'nin bu eşsiz mirası, geçmişin sanatçı ellerinden bugünün gözlerine ulaşan bir köprü gibidir. İnsanlığa, ortak kültürün ve estetiğin nasıl evrensel bir değere sahip olduğunu anlatır. Ve bize şu gerçeği hatırlatır. Bazı yapılar vardır ki taş olmaktan çıkar, insan ruhunun, emeğinin ve inancının sembolüne dönüşür. İşte Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası tam da böyle bir anıttır.
2: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin, kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar altı bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1,6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde EYT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Merkez Bankası, fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 10 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 56 lira 12 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7185 liradan, çeyrek altın ise 11723 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün havanın parçalı ve açık geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 14 derece. Görecek. İlçelerdeki hava durumuna şöyle bir uzanalım. Akkışla Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 28, Bünyan, İncesu, Özvatan 29, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve Yahyalı 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerimize baktığımızda Yozgat 26, Nevşehir ve Sivas 29, Niğde ve Kırşehir ise 31 derece. Büyük kentlerimizde ise yaz kendini iyi hissettiriyor. İstanbul 31, Ankara 32 ve İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri-Sivas yolu üzerinde bulunan, ilginç görüntüsüyle oldukça dikkat çeken bu tarihi caminin hikayesini dört dörtlük öğrenmek ister misiniz?
2: Bir garip cami. Garip, tek başına yalnız ve kimsesiz oluşuyla. Garip, verdiği minaresinden başka hiçbir yapısı olmayan bir cami görüntüsüyle. Cami Kayseri-Sivas yolunun 25. kilometresinde hemen yol kenarında olup asıl ismi Barsama iken ismi bir dönem Çavuş Ağa olarak değiştirilse de yöre halkının tepkileriyle yeniden Barsama ismine kavuştuğu beldededir. Barsama Rumca bir kelime olup yemeklere atılan kekik, nane gibi baharlı bitkilere verilen genel bir isimdir. Barsama ismi tarihte Bizans'ın Antakya valiliği görevinde olan Filaretos'un oğlu olan Barsama ile de görürüz. Babasının yerine geçen Barsama, Antakya'yı kut almış oğlu Süleyman'a kendi rızası ile teslim eden kişidir. Konumuz olan Barsama Camii, Osmanlı dönemi yapılarından olup şimdi Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde 1541 envanter numarası ile kayıtlı olan kitabesinden anlaşıldığı üzere Musa Paşa'nın kızı Memiş Bey'in zevcesi Mahpeyker Hatice Hatun tarafından 1567 yılında yaptırılmıştır. Kitabede adı geçen Musa Paşa'nın tam olarak kimliği bilinmese de Kayseri sancağının da dahil olduğu Karaman bölgesinin valiliğini yapan ve Kayseri'de Kurşunlu Camii'ni inşa ettiren Hacı Ahmet Paşa'nın kardeşi olduğu kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla Mahpeyker Hatice Hatun'un da Kayseri'de vakıfları bulunan Kurşunlu Camii'nin banisi Hacı Ahmet Paşa'nın yeğeni olması ihtimali oldukça yüksektir. Günümüzdeki haliyle Barsama Camii'nin ya da Mahpeyker Hatice Hatun Camii'nin minaresinden başka neredeyse hiçbir yapısı kalmamıştır. Minarede olmasa tam bir virane. Cami olduğunu anlamak bile mümkün olmayacak. Aslında İpek Yolu üzerinde olması açısından yapıldığı dönemdeki konumu ile oldukça önemlidir. Ancak günümüzde ne yazık ki yok olmaya terk edilmiş durumdadır. 1908-1960 yılları arasında Fransız mimar arkeolog aynı zamanda da ressam olan Albert Louis Gabriel tüm Anadolu'yu dolaşarak teker teker tüm Türk yapılarının envanterini çıkarmış, çizimlerini almıştır. 1954 yılında yayımladığı Kayseri Türk Anıtları adlı önemli eserinde Barsama Camii'nin ölçüm ve çizimlerini yapmış, o dönemdeki durumunu kaydedip fotoğraflamıştır. İşte bu bilgiler ışığında Barsama Camii'nin acilen ve en kısa zamanda yeniden ihyası zorunludur. Belde halkı caminin aslına uygun olarak yeniden yapımına güçleri yetmediği ve yetkileri de olmadığı için belde içine 1961 yılında yaptırdıkları yeni caminin duvarına bu eski caminin kitabesinin bir tercümesini yazarak en azından bu tarihi camiyi yaşatmaya çalışmışlardır. Barsama Camii, Kayseri-Sivas Karayolu'nun hemen yol kenarında bu haliyle ne yazık ki bir camiden daha çok bir utanç abidesi gibi dikilmektedir. Lafa söze gelince tarihi, hele hele de Osmanlıcılığı kimseye bırakmayan yetkililer bu nahoş durumun devamının da tek sorumlusudurlar.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında şu andaki durumuyla oldukça ilginç bir görüntü veren kültür mirasımız olan Barsama Camii'ni korumak, kollamak, gerekirse yeniden ihya etmek hepimizin görevidir.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdusever. Kayseri Valisi Gökümen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'inde Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma!

0: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
1: Şimdi gözümde canlandılar.
0: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
2: böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezli soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Ana haberi dinlediğiniz bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Bulutsuzluk Özlemi grubunu ağırlayacağız.

0: kimin uykuda. Korkunç bir uğultu vardı. Uyutucu, uyutucu.
1: Grubun temeli Nejat Yavaşlıoğulları tarafından atıldı. Genç yaşta müziğe başlayan, üniversite yılları döneminde çeşitli gruplarla çalıştıktan sonra 84 yılında piyanist Sina Kaloğlu ile tanışan Yavaşlıoğulları, önce akustik gitar ve piyano eşliğinde müzik yaptıktan sonra bas gitar ve davul eşliğinde daha rock bir hale geldi. Bu dönemde Yavaşlıoğulları, konserlerinin adı olarak Mümtaz Soysal'ın bir makalesi başlığından esinlenerek bulutsuzluk özlemini kullanmaya başladı. 1986 yılında Pika Truva ile anlaşan Yavaşlıoğulları, Koloğlu ve bas gitarist Kanöz Ozan'la ilk albümü Bulutsuzluk Özlemini kısa bir zaman içinde kaydetti ve kendi adını da kapakta kullanarak yayımladı.

Bulutsuzluk Özlemi albümünden hemen sonra gruba baterist olarak Filip Sümbülkaya ve ikinci gitarist olarak Murat Net katıldı. Kısa bir süre sonra da Net'in yerine gruba Akın Eldes dahil oldu ve grubun ilk kadrosu son halini aldı. Gruba ayrıca saksafonda Richard Hames eşlik ediyordu.

0: Verdiği konserlerle kendi kitlesini yavaş yavaş ortaya çıkaran grubun en dikkat çekici hareketlerinden biri, 1989 yılında Cem Karaca gibi isimlerle beraber verdikleri İnsan Hakları Derneği konseri oldu. Bu konserde grubun yeni şarkılarından Acil Demokrasi özellikle dikkatleri çekti.
1: Nesli tükenen kaplumbağa
2: 84. madde beni ilgilendirmez, varlığın varlığına
1: armağan olmuş bir kere.

1987-89 yılları arasında kaydedilen grubun ikinci albümü Uçtu Uçtu, 89 yılının sonlarında yayınlandı. Bu albümde grubun en büyük hitlerinden Sözlerimi Geri Alamam, Tepedeki Çimenlik ve Uçtu Uçtu bulunmaktaydı. Albümün hemen ardından bas gitarist Ozan yerini Demirhan Baylan'a bıraktı. Bu dönemde Koloğlu ise Milliyet Gazetesi'ndeki görevine odaklanmak için müziğe bir süre ara verdi. Bu kadro 1993 yılında Güneşimden Kaç albümünü yayınladı.

4 Temmuz 1993'te İnönü Stadı'nda konser veren Sting'in ön grubu olarak sahneye çıkan grup, bu konser sonrası yine değişikliklere gitti. Baylan yerine Murat Tükenmez, Sümbül Kaya yerine de Cihangir Bıyıkoğlu geldi. Kololu da gruba tekrar döndü. Grup, bu kadroyla yurt dışındaki örnekleri olan Unplugged akustik konserlerden birini vererek bu kaydı Yaşamaya Mecbursun adı ile piyasaya sürdü. Oldukça verimli geçen 1990'ları, yeni elemanları Utku Ünal ve Sunay Özgür'le kaydettikleri Yol albümüyle sonlandırdı.

2000 yılına girilirken grubun en önemli elemanlarından Akın Eldes başka projelere odaklanmak için gruptan ayrıldı. Yerine gelen Süleyman Bağcıoğlu ve yeni bas gitarist Burak Güvenli 2001 yılında Numara albümü kaydedildi. Ancak kayıtlardan sonra gruba gitarist olarak Serdar Öztop dahil oldu. Grup, Türkiye'de daha önce nadir görülen çalışmalardan birine imza atarak 1 Ağustos 2003'te Orhan Şanlıer yönetimindeki Senfoni Orkestrası eşliğinde şarkılarını yorumladıkları bir konser verdi. Grup, Sözlerimi Geri Alamam'da Hakan Aysev ile düet yaptı. Bu çalışma bir yıl sonra Bulutsuzluk Senfoni adıyla DVD ve albüm olarak yayımlandı.

2005 yılında Irak Savaşı sırasında grup Felüs Bağdat single'ını çıkardı. Bu single'daki Bağdat Kafe şarkısına çekilen klipte Nejat Yavaşlıoğulları'nın gitarının üzerindeki Savaşa Hayır yazısı Power Türk TV kanalı tarafından silikleştirilmişti. Söz konusu kanalda sonradan yayından da kaldırılan klip, gelen tepkiler üzerine sansürsüz olarak tekrar yayınlandı. 2007 yılında 20. yaşını kutlayan grup, eski üyelerinin yanı sıra Aylin Aslım, Duman, Mor ve Ötesi, Red, Şebnem Ferah ve Zuhal Olcay'ın da yer aldığı bir kadroyla büyük bir konser verdi. Bu konser Bulutsuzluk 20 Yaşında adıyla yayımlandı. Aynı yıl grup yeni albümleri Zamska üzerinde çalışmaya başladı. Bu albüm de 2009 yılında yayımlandı.

Grubun son albümü Bedrettin, 14. yüzyılda yaşayan Şeyh Bedrettin'in hikayesini anlatan Nazım Hikmet'in eseri üzerinden rock, oratorya tarzında ve kimi eski grup üyelerinin de katılımıyla 2 CD olarak kaydedildi. Fırat Tanış anlatıcı olarak albüme katkı sundu. Grup hala aktif olarak stüdyo çalışmaları, albüm kayıtları, canlı konserler ve sahne gösterimleri yapmakta. Aynı zamanda sosyal ve politik gündem maddeleriyle de yakından ilgilenmekte.

Şarkılarında özgürlük, barış, çevre sorunları, bireysel yalnızlıklar ve toplumsal çatışmalar gibi konulara değinen grup, müziğe sadece eğlence aracı olarak değil, bir ifade biçimi, bir anlatım yolu gözüyle baktı. İşte bu yüzden Bulutsuzluk Özlemi, yıllar boyunca hep bir fikir grubu olarak da anıldı.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de bulutsuzluk özlemini konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin, kamuda 2024-2025 döneminde 484 milyar TL tasarruf sağladık. Bu tutar altı bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1,6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde EYT ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos itibariyle 300 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 10 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 56 lira 12 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7185 liradan, çeyrek altın ise 11723 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün havanın parçalı ve açık geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 14 derece. Görecek. İlçelerdeki hava durumuna şöyle bir uzanalım. Akkışla Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 28, Bünyan, İncesu, Özvatan 29, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve Yahyalı 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerimize baktığımızda Yozgat 26, Nevşehir ve Sivas 29, Niğde ve Kırşehir ise 31 derece. Büyük kentlerimizde ise yaz kendini iyi hissettiriyor. İstanbul 31, Ankara 32 ve İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya Merkezi soruşturmaya ilişkin, devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve bunu aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı, dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı, dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Bugün.
3: Kayseri'de yolcu otobüsüyle bir yakıt tankeri çarpıştı. Kazada ikisi ağır, 38 kişi yaralandı. Kuzey Çevre Yolu'nda alev alan tır dorsesi söndürüldü. Kayseri'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Kayseri'de rehabilitasyon merkezi bugüne kadar 114 danışana hizmet verdi. KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.
2: Bugün.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı, dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı, dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aqua Park için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: クサス。
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılın inşası başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya Merkezi soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Ana haberi dinlediğiniz bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Ligin ikinci haftasının karşılaşmasında Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif'i 2-0 yendi. Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Ekenler Beton Sivas Spor ile Manisa FK 2-2 berabere kaldı. Metro Holding Kayseri Spor ise deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yı 1-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı ve Manisa FK'dan liderliği devraldı. 20. Akdeniz Oyunları'nın 4. gününde Türkiye güreşte ikisi altın olmak üzere 5 madalya kazandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransa ekibi Olympique Lyon ile yapacağı rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu. 20. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden kadın milli voleybol takımı B grubundaki ikinci maçında Cezayir'i 3-0 yendi. Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Ligi organizasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
5: Bir şehre şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride çileyle yoğrulmuş bir bestekarın hikayesi Ahmet Mithat Bey'i konu alıyoruz. 1860 yılında Kayseri'de köklü Güpgüpoğlu ailesinde dünyaya gelen Ahmet Mithat Bey, sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda şair, udi ve Türk musikisinin unutulmaz bestekarlarından biriydi. Babası Kayseri'nin tanınmış simalarından vakıf sahibi Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa'nın oğlu, şairiyle tanınan Hacı Efendi, annesi ise Mihattiszade ailesinden Ayşe Hanım'dı. Çocukluğunu Kayseri sokaklarında geçiren Mithat Bey, ilk eğitimini burada aldı. 1880'de Kayseri vilayeti yazı işlerinde memuriyet hayatına adım attı. Ardından Develi Kazası Mal Müdürlüğü'ne tayin edildi ve burada 6 yıl çalıştı. Ancak onun gönlü daha büyük ufuklara açılmıştı. Memuriyetten ayrılıp İstanbul'a gitti. Mülkiye Mektebi'nin imtihanını kazanarak lise kısmına girdi ve 1894'te okulun yüksek kısmından mezun oldu. Henüz İstanbul'a gitmeden önce Kayseri'de Akçakayalızade Ömer Ağa'nın kızı Taliye Hanım ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya geldi. Cumhuriyet'in ilk kadın milletvekillerinden olacak Ferruha Hanım ve oğlu Feridun Bey. Görev hayatı Anadolu'nun dört bir yanında geçti. Karahisarlı, Zile, Duma, Tavas ve Kuşadası'nda kaymakamlık yaptı. Şam'ın Duma kazasında görevliyken Taliye Hanım babasının hastalığı nedeniyle yanına gidemedi. Bunun üzerine Bedriye Hanım ile ikinci evliliğini yaptı ve bu evlilikten Hacer ve Tarık isimli iki çocuk dünyaya geldi. Çalışmalarıyla takdir edilen Ahmet Mithat Bey, Haymana Kaymakamı iken Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. Fakat devlet hayatı kadar özel hayatı da fırtınalıydı. 1912'de Gümüşhane Mutasarrıflığına getirildi. Kısa süre sonra azledildi ve emekliye ayrıldı. İzmir'e yerleşerek kemer altında halı ve mobilya mağazası açtı. Ancak onu asıl derinden sarsan, tarihe kara bir sayfa olarak geçen Ulukışla tren faciası oldu. Ailesini Kayseri'den İzmir'e getirmek isterken, müteakere yıllarının o karanlık günlerinde Ermeniler tarafından trene konulan bomba patladı. O patlamada sevgili eşi Taliye Hanım ve 26 yaşındaki oğlu Feridun şehit oldu. Kızı Ferruha ise çocuklarıyla birlikte ağır yaralandı ve aylarca Konya Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Bu acı Ahmet Mithat Bey'in hayatını ve eserlerini derinden etkiledi. Felaketler bununla da sınırlı kalmadı. Yaralıların İzmir'e getirilişinden sadece 3 gün sonra 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e çıktı. Şehrin işgaliyle birlikte Ahmet Mithat Bey'in evi ve mağazası da talan edildi. 1922'de Yunanlılar geri çekilirken Bozyaka'daki yeni evini, kitaplarını, şiirlerini ve bestelerini ateşe verdiler. Bir ömrün emeği, notaları ve mısralarıyla birlikte kül oldu. Bütün bu acılara rağmen Ahmet Mithat Bey, İzmir'de Bektaşi Ruhi Baba Dergahı'na sığınarak teselli bulmaya çalıştı. 1928'de tek başına İstanbul'a gitti. Bir otel odasına yerleşti ve kendini tamamen musikiye adadı. İstanbul'un ünlü şair ve musiki şinaslarıyla dostluklar kurdu. Usta bir udi olarak şöhreti yayıldı. Yüzü aşkın söz ve saz eserine imza attı. Onun iki şarkısı ise adeta dillerde dolaşır oldu. İlki Hicaz Karmakamı'nda aşkın ve ayrılığın sızısını anlatan unutulmaz bir eserdir. İkincisi ise Kürdili Hicaz Karmakamı'nda hasta kızı Ferruha için yazdığı şarkıdır. 1912 yılında Gümüşhane Mutasarrıfı iken kızının Kayseri'de ağır hasta olduğunu öğrenmiş. Kış ortasında binbir zorlukla yola çıkarak yanına ulaşmıştı. Hasta yatağı başında kızına şu dizeleri mırıldanmış, ardından bestelemişti. Meftun oldum ey veçiyah sen, ayrılmam artık bir lahza senden. Bu şarkı bir babanın çaresizliğiyle yoğrulmuş, en içli bestelerinden biri olarak Türk musikisinde yerini aldı. Kalbi yorgun düşen Ahmet Mithat Bey, ömrünün son günlerinde doğduğu topraklara dönmek istedi. 1931 yılının Mart ayında Kayseri'de hayata gözlerini yumdu. Bayrağı sarılı tabutu, şehrin ileri gelenleri ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından Güpgüpoğlu aile mezarlığında toprağa verildi. Bir ömrü acılarla sınanmış, eserleri yangınlarda kül olmuş ama adı Türk musikisinin en nadide sayfalarına yazılmıştır Ahmet Mithat Bey. Onun hayatı hem bir sanatçının hem de bir devlet adamının çileli yolculuğunun unutulmaz hikayesidir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de İz Bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: gündemdeki gelişmeler, ekonomideki son durum ve yerel haberin sıcak gündemlerine kadar her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Canlı yayın başlıyor.
1: Ve Buhara ile Kubbetül İslam unvanına sahip 3. şehir olan Ahlat'tayız. Ahlatlı kardeşlerimizle beraberiz. Anadolu'nun kapılarını açtığımız şanlı zaferin 955. sene-i devriyesinde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanı içindeyiz. Sözlerimin hemen başında, şu anda üzerinde bulunduğumuz topraklarda din için, devlet için, vatan için, İlahi Kelimetullah davası için şehadetle ve gazilikle şereflenen büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum. Malazgirt mücahitlerinin izinden giderek ilk fetihlerden İstiklal Harbimize, terörle mücadeleden 15 Temmuz direnişine kadar Türkiye'yi canından aziz bilen cümle serden geçtilere kanıyla ve canıyla milletimizi bugünlere getiren cümle kahramanlarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Sultan Alparslan'la birlikte Malazgirt'te destan yazdıktan sonra kılıçlarını Doğu Akdeniz'in, Ege'nin ve Karadeniz'in serin sularında soğutan o büyük komutanın emirlerini, beylerini, alplerini aynı şekilde şükranla anıyorum. Yine bu vesileyle 7 yıl önce Ahlat'tan dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun hocamıza da Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu senede şahsımızı, kabinemizi ve heyetimizi muhabbetle bağrına basan Ahlat halkına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizi bu tarih okyanusunda bir araya getiren Okçular Vakfımızı aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Ahlat'a her gelişimizde ilçemizin her alanda kat ettiği mesafeyi görmekten açıkçası büyük memnuniyet duyuyorum. Belediyelerimiz bir taraftan, valiliğimiz diğer taraftan, Okçular Vakfımız öbür taraftan hep birlikte Ahlat'ın hem bir tarih ve kültür merkezi hem de bir çekim merkezi olması için gayret sarf ediyor. 12. yüzyılda nüfusu 300 bini aşan Osmanlı padişahlarının ata şehri olarak ziyaret ettiği Ahlat'ın tarihimizdeki yeri ve önemi anlaşıldıkça milletimizin Ahlat ve Malazgirt'e yönelik ilgisi de katlanarak artıyor. Biz de Ahlat'ı hak ettiği konuma getirmek için her türlü yatırımı yapıyor, Ahlat'ın ihtiyaçlarını bizzat takip ediyoruz. Sadece Malazgirt zaferi kutlamalarımız değil, kabine toplantılarımız da artık geleneksel hale geldi. Cumhurbaşkanı kabinesi olarak 3. kez bugün Ahlat'ta toplandık. Toplantımızda dış politika, ticaret, güvenlik ve terörsüz Türkiye sürecimiz başta olmak üzere ülkemizi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettik. Burada öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz. şunu vatandaşlarımın bilmesini arzu ediyorum. Adeta bir kriz fırtınası yaşadığımız bu sancılı dönemi popülizme tevessül etmeden, milletin ve ülkenin kaynaklarını büyük bir özenle koruyarak dinamik bir süreçte başarıyla yönetmenin çaba.
2: Çok güzel kapısı.
1: İnsanımızın işini ve aşını muhafaza etmesi, emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların etkilerinin asgari düzeyde tutulması, savunma sanayi ve uluslararası yatırımlar başta olmak üzere ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi önceliğimiz olmaya devam etmektedir. İran-Amerika geriliminin küresel ekonomide yol açtığı şok dalgası zamanla tesirini yitirdikçe inşallah bunun sokağa, çarşıya, pazara, günlük yaşama yansımalarını çok daha net görme imkanı bulacağız. Şundan hiç kimse şüphe etmesin. Türkiye Allah'ın izniyle doğru yoldadır. İstikameti bellidir. Ve eninde sonunda menziline ulaşacaktır. Bu zorlu yolculukta ülkemizin en büyük şansı tecrübeli, liyakatli, uyum ve adanmışlık içinde çalışan kadroların görev başında olmasıdır. Türkiye güvendedir. 86 milyonun emaneti ehil ellerde güven içindedir. Bu kutsal emanete hiçbir surette gölge düşürmeyeceğiz. Yavaşlamadan, rehavete kapılmadan, tedbiri, disiplini elden bırakmadan hep beraber hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Değerli misafirler, aziz vatandaşlarım, önceki hafta Gazi Meclisimiz tarihi bir mutabakat örneği sergileyerek 467 evet oyuyla Türkiye için hayati önemdeki bir yasayı kabul etti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek veren tüm milletvekillerimize bugün bir kez daha ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur. Farklı toplum kesimlerini temsil eden siyasi partilerin ülkemizin geleceğine dair bir meselede aynı paydada buluşması her türlü takdirin üzerindedir. Bu mutabakat aynı zamanda demokrasimizi güçlendirecek, sivil siyasetin kapasitesini artıracak, Türkiye'yi vesayet dönemi tortularından kurtaracak yeni adımların cesaretle atılmasına zemin hazırlamıştır. Şu bir gerçek ki Türkiye'nin hiçbir sorunu

0: Birçok kritik eşiği suhuletle aşmakla birlikte önümüzde halen dikkatle yürünmesi ve yürütülmesi gereken bir yol bulunuyor. Herkesin bu süreçte çok daha özenli bir dil kullanması, yük olmak yerine yük almaya odaklanması, milletimizin hassasiyetlerini kaşıyacak fevri söylem ve eylemlerden uzak durması büyük önem arz ediyor. Siyaset her gün yapılır. Ama Türkiye'yi yarım asırlık bir sıkıntıdan kurtarma çabasına gölge düşürmenin bahanesi olmaz. Aynı durum medya kuruluşlarımız ve gazetecilerimiz için de geçerlidir. Sırf daha fazla görüntülenmek, daha fazla reyting ve etkileşim almak uğruna böyle hayati bir meseleyi enfekte etmeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü bu iktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir. Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Biz de bu sorunu çözmekte gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge bırakmakta son...
1: Yepyeni Tadelle yaz gofretiyle bazı...
0: Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim. Gelin sizler de bir ucundan tutun ve bu ağırlığı Türkiye'mizin üstünden hep beraber kaldıralım. Gelin tarih boyunca diz kırıp aynı sofraya oturmuş, aynı türküyü beraberce söylemiş, vatanı savunmak için aynı cephede şehit düşmüş insanlarımızın kardeşliğini daha da güçlendirelim. Bu samimi çağrımız önce milletim, önce memleketim anlayışına sahip herkesindir. Türkiye artık bedel ödemesin diyen gencecik fidanlarımızı gözyaşlarıyla toprağa vermeyelim. Anaların ipekten yüreği yeni acılarla kavrulmasın diyen herkesi sürece omuz vermeye, sürece destek olmaya davet ediyorum. Özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin sürece daha fazla katkı sunmalarını bekliyorum. Şunu hatırlatmak isterim ki, bir miladı yaşamakta olduğumuz bu günlerde sürece katkı sunan herkes tarihin yeniden inşasında rol sahibi olacaktır. Aynı şekilde süreci zora sokan, süreci dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişimde tarih karşısında mesul olacaktır. Sorumluluk mevkiinde olanların, bilhassa günübirlik hesaplarla siyaset yapan kimi partilerin mecliste 467 kabul oyuyla tecessüm eden iradeyi iyi okumalarını, oradan gerekli mesajı çıkartmalarını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun yanı sıra ülkemizin bölgesel barışı ve istikrarı önceleyen aktif dış politikasının istikrarsızlıktan ve kaostan nemalanan malum çevreleri rahatsız ettiği görülüyor. Türkiye kendi vatandaşları ile birlikte hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları bütünüyle bozulan

0: Onların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Şunu bir defa burada açık açık söylemek isterim. Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez şifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz. Biz kime, neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz. Her zaman altını çiziyorum. Biz bakkal dükkanı değil, dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz. Biz 86 milyon vatandaşımızın emanetiyle birlikte dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca mazlumun da umudunu, mesuliyetini taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti öyle birilerinin lütfuyla kurulmuş, küresel güç odakları tarafından şımartılmış, hafızası olmayan nevzuhur bir devlet değildir. Binlerce yıllık köklü geleneğiyle, zaferlerle dolu şanlı tarihiyle dünyanın en güçlü, en kudretli devletlerinden biridir. Bakınız biz sadece Malazgirt gibi insanlık tarihine geçen muhteşem askeri başarılarımızla değil, bilim tarihine, sanat tarihine, siyaset ve idare tarihine kattıklarımızla da büyük bir devletiz. Biz tarihinde gönüller fethetmekle, mazlumların çağrısına kulak vermekle, Musevi, Hristiyan, Müslüman fark etmeksizin ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmakla bilinen büyük bir devletiz. Türkiye Cumhuriyeti küçük hesaplar, küçük kurnazlıklar karşısında boyun eğecek, bunlara prim verecek sıradan bir devlet asla değildir. Onurlu
1: bir odaya kaç dünya sığar?
0: Davranması gerekiyorsa işte biz de iç siyasette ve dış politikada öyle davranıyoruz. Kimin ne yapmaya çalıştığının tabii ki farkındayız. Bölgemizde ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Herkes emin olsun, rahat olsun. Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler, milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Bizi birbirimize kardeş eyledi diyor, bu ebedi kardeşliği yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. İnşallah bu mücadeleyi zaferle taçlandırana dek elimizin ulaştığı her yerde canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle kabine sonrası hitabımızı katılımlarıyla şereflendiren şehit ailelerimize ve siz kıymetli misafirlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. 70. kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, afiyet olsun.
1: Gündemdeki gelişmeler, ekonomideki son durum ve yerel haberin sıcak gündemlerine kadar her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Canlı yayın sona erdi. 38 saniyede bugün.
2: Kayseri'de yolcu otobüsüyle bir yakıt tankeri çarpıştı. Kazada ikisi ağır, 38 kişi yaralandı. Kuzey Çevre Yolu'nda alev alan tır dorsesi söndürüldü. Kayseri'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Kayseri'de rehabilitasyon merkezi bugüne kadar 114 danışana hizmet verdi. KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdusever. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılın inşası başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya Merkezi soruşturmaya ilişkin, devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Ana haberi dinlediğiniz bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Yayın tekrarı.
2: Gezici Radar programı başlıyor.
3: Dur lan, dur lan.
4: Ne mi konuşacağım, ne diyeceğim?
5: Ama yapamam, fotandırın içine düşerim ben. Nasıl tutuyorum ben onu atacağım derken kendimi atarım içine.
4: Olur mu, biz kendimizi atıyor mu?
5: Olmuyor. Beceremezsem ne olacak?
6: Merhabalar sevgili Gezici Radar takipçilerimiz. Teknoloji çağında sizleri köy hayatına götürüyoruz. Sarıoğlan'da Tuzla Palas Köyü'nü ziyaret edeceğiz. Köy yaşantısını ekranlarınıza getireceğiz.

Türkiye'deki diğer tuz göllerinden ayrılmak için yanında bulunan Palas'tan adını alan Palas Tuzla Gölü'ndeyiz şimdi. Özellikle flamingoları görüntülemek için geldik ama müthiş bir rüzgar ve yağmur başladı. O yüzden birazdan ekranlarınıza flamingolara da ev sahipliği yapan bu gölü getireceğiz. Sevgili takipçilerimiz, aynı zamanda suların çekilmesiyle birlikte hayat ağacı denilen bir motifin de oluşmuş olması Palas Tuzla Gölü'nü ön plana çıkarıyor. Hem ülke içinden ziyaretçileri de bol bol ağırlayan Palas Tuzla Gölü flamingolara da ev sahipliği yapıyor. Birazdan sizleri flamingoların görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Tabii ki şu anda henüz su yüksekliği fazla değil. Kış aylarında da daha ziyade tuz görüntüsü ortaya çıkıyor. Şimdi sizleri flamingoların görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.

0: Talas'tayız. Asiye ablanın yanındayız sevgili takipçilerimiz. Sarıoğlan'da elma yanaklı bir ablamın yanındayız.
1: Pandırı sıcağından kızarmış.
0: Pandırı sıcağından mı oldu?
1: Evet.
0: Nasıl güzel ekmek yapıyorsunuz Asiye ablam? Nasıl böyle mis gibi kokuyor burası? Anlatamam size. Biraz böyle biz de unutmaya yüz tutmuştuk dedi Asiye abla. Sık sık yapmaz mısınız artık?
1: Yok. Muhtar taze ekmek seviyor. Fırından yiyor.
0: Öyle mi? Ya şunun yerine tercih edilir mi? Gerçekten tandır ekmeğinin yerini tutmaz herhalde hazır ekmekler.
1: Tutmuyor da.
0: Biraz da sanki hanımlar alıştı değil mi rahata?
1: He, öyle oluyor.
0: Öyle biraz oldu. Neler yapıyorsun Asiye abla? Nasıl yapılır mesela bu ekmek? Önce bir onu dinleyelim.
1: Bizim gölümüzün tuzundan katıyor.
0: Oh.
1: İneklerimizin yoğurdundan bu kadar tuz, maya.
0: Maya güzelce hamur mayalanıyor.
1: Evet, yoğuruyoruz, bastırırız.
0: Tandır ekmeği güzelce yuvarlanıyor. Hafiften şöyle açılıyor. Yastığın üstünden tandıra gidiyor. Bu tandır da buraya has bir tandır mı?
1: Evet, toprağımız var.
0: Talas'ın toprağından yapılıyormuş
1: kendi
0: tandır.
1: Toprağımızı.
0: İçinde ne yakıyorsun şimdi? Odun mu yanıyor? Ne yanıyor?
1: Odun da yaktım. Tezek de yaktım.
0: Tezek.
1: Kerme yani.
0: Kerme.
1: Koyunların neyişiysin. Hayvansal şiğne yapıyoruz ya da köz oluyor artık bu yani. Hayvansal bir ürün kalmıyor.
0: Yanıp bitiyor.
1: Evet. Köz oluyor sadece. Közünü de yapıyor.
0: Peki senin hayvanlarında var mı inek, koyun?
1: 3-4 senedir yok yani. Vardı da hep.
0: Neden bıraktınız?
2: Eşi muhtar oldu.
0: Eşi muhtar oldu. Ahmet muhtarımın eşi Asiye abla. Öyle
1: evet.
0: Olunca bitti mi? Çocuklar yanınızda mı? Burada mı?
1: Tek oğlum var. Kızlarım evlendi.
0: Evlendi. Nereye gittiler?
1: Kızımın ikisi de burada da. Biri yukarıda oturuyor benzinliğin orada.
0: Hı-hı.
1: Biri de burada şimdi gelir.
0: Siz seviyor musunuz Palas'ta olmayı, Palas'ta
1: ben
0: yaşamı?
1: Çok seviyorum. Ben Kayseri'den buraya geldim. 10 yıl yaşamıştım Kayseri'de.
0: Gittin, geri duramadın, geldin mi?
1: Döşemeci muhtarımız özellikle.
0: Hı-hı.
1: Bıraktığı için.
0: Tekrardan döndünüz.
1: Biz de ülkemize geldik, mahallemize.
0: Şu güzel ekmeğin tadına da bakalım, öyle değil mi? Palas'ta tandır ekmeği böyle yapılıyor efendim. Güzelce mayalanıyor, sonra da tandırda pişiyor. Asiye abla çok lezzetli ekmek. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Bu arada Palaslı hanımlar bize bu yörede pişen yemekleri de yapmışlar.
1: Evet.
0: Onları da anlatacağız. Asiye ablayı da alıyorum, oraya geçiyoruz. Dün Palas muhtarı Ahmet Zengin'i aradım. Dedim ki muhtarım Sarıoğlan'a geleceğiz. Orada da yöresel yemekleri görelim. Hanımlar dün bir şeyler hazırlayabilirler mi o yörede pişen? Maşallah masayı donatmışlar. Çok güzel ya. Bu dönemde artık hani birçok şey hazıra döndü ya. Sizin hala böyle hayvancılıkla, tarlayla, tapanla uğraşıyor olmanız çok güzel. İsminiz ne?
3: Tuğba Zengin.
0: Tuğba abla, gerçekten çok güzel şeyler hazırlamışsınız. Şurada teyzemin yaptığı bir çorba var. Özellikle bunu merak ettik. Bu da yine Palas'a has bir çorbaymış. Teyzeciğim senin adın neydi?
4: Şennur.
0: Şennur teyze, nasıl yapılır bu çorba?
4: Suya atarık, mercimeğe kızarır. Kili soğuk soğuk daha güzel olur.
0: Yeşil mercimek var, nohut var, bulgur var içinde.
4: Kavrulmuş un var.
0: Kavrulmuş un var.
4: Onu da yaparız.
0: Çok güzel.
4: Ya da nane. Neydi kıta?
0: Toz biber, tereyağı diyor bak. Baharatlar da konduğu zaman kışın böyle sağlıklı bir çorba değil mi?
4: Öğretme vardı resmiye de dedi ki Şenur teyze bu çok lezzetli, çok da yarar insana dedi. Çok
0: doğru, doğru, dedi. Doğru. Nohut var, mercimek var içinde, evet. Çok faydalı. Su böreği de her yerde hemen hemen yöremizde yapılan bir börek.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Her
0: onu
1: zaman
0: da sizden yapalım. Dinleyelim.
3: Su böreğini önce hamurunu yumurtayla karan, tuz koyan, yumurta koyan, hamurunu karan. Ondan sonra içini hazırlan, etinden, soğanla kıyma. Ondan sonra hamurunu açan, suyla haşlan. Evet. Haşlan döşeceksin. Üç sefer döşeriz biz bunu etini.
0: Peynir var değil mi? Hiç et mi var?
3: Et, et, kıyma var biz.
0: Peynir. Kıymayla mı yapın Palas'ta? Evet. Peynirli de olur, Palas'ta kıymalı olurmuş.
3: Aynen öyle. Peynir de pek sevmek.
0: Aman peyniri ne yapacaksın? Kıyma olacak değil mi?
3: İlla kıyma.
0: Şimdi şurada şöyle güzel bir tatlımız var. Bu tatlı da yine dediğimiz gibi birçok yöremizde yapılır. Palas'ta da böyle yapılıyormuş. Adı ne bunun?
3: Onun adı Palıza.
0: Palıza. Ne var içinde?
3: Şeker, un, zeytinyağı.
0: Zeytinyağı var, şeker var, un var. Güzelce böyle hafiften pişiyor, yağ da üstüne dökülüyor.
3: Bunu iyice karıştırıyorsun, şeye koyuyorsun işte. Ocağın üstüne bayağı uğraşıyorum bunu. Çok yani yemek isteyen bir şey.
0: Muhallebi gibi görünüyor, basit gibi görünüyor da zor mu?
3: Yok. Bir saat bir şey, bir saat zor.
0: Gençlik mi güzeldi yani? Gençliğindeki zaman mı güzeldi, şimdi mi güzel?
4: İş göremiyor, kuş göremiyor. Kocalar neye yarar?
0: Kocalar neye yarar?
4: Bunları hep yapıyordu.
0: Hepsini tek başına yapıyordun, 4 çeşit yemeği.
2: Ve şu yemeğimizi de özellikle bahsetmek istiyorum. Bu düğün yemeğiymiş. Ne diyordunuz ismine?
4: Kıymalı, kıymalı diyerek yapılır. O da soğan güzelce kavrulur önce yağıyla beraber. Güzelce kavurup baharatları atıldıktan sonra kıyma, etin kıyması yani. Hı hı. Onu içine döküp ondan güzelce bir kavrulur. Sonra suyu ilave edilir salçası. Ondan sonra kaynar işte, ne kadar kaynarsın. Biz nişanlıyken annelerimiz yemekler yaptığı zaman bunu mantının arkasına getirirlerdi. Hmm. Mantıdan kalanın üstüne dökerlerdi.
0: Mantıdan kalırsa bunun üstüne dökülür, o ziyan edilmez yani. O da yenirdi.
4: Öyle yenirdi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine yaprak sarmamız da yöremize has. Onu da ekranlara getirmiş olalım. Palaslı hanımlar bugün bizi çok güzel ağırladılar. Hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce Tuğba abla bahsetti. Aynı zamanda hayvancılık da var. Keçileri göreceğiz değil mi? Keçileri görmeye gidiyoruz. Tuzla Palas'ta tabii ki hayvancılık da çok yaygın ve burada yaşayan insanlar hayvancılıkla da uğraşıyorlar. Onlardan bir tanesi de Şerife. Sıkı sıkı tuttuk kaçmasın diye keçiyi. Evet. Şimdi bu onun annesi değilmiş.
5: Annesi değil ama annelik yapıyor. Tuttu muydu hemziriyor. O da ısırıyor.
0: Çok da böyle bir zoraki annelik gibi. Evet. Çok da hevesli değil işin açığı annelik yapmıyor.
5: Biz tutunca
0: yapmıyor.
5: Emziriyor zaten. Normalde biraz emzirmiyor.
0: Zorla emziriyor. Yavrunun annesini kaybetmişiz. Öyle olunca da diğer keçimiz ona annelik yapmaya çalışıyor. Biraz zorlanıyor ama. Verir mi? Süt veriyorlar mı?
5: Veriyorlar evet.
0: Kaç tane keçin var Şerife?
5: 15 tane.
0: Gidecek mi kurbanla bunlar?
5: Yok, biz bunları evde beslemek için.
0: Anladım, satmayacaksınız. He. Kurbanlık olmayacaklar yani.
5: Kızım peki, çok seviyor, onun için de
0: kızın
5: besliyor.
0: Kızın için mi besliyorsun? Evet. Vallahi çok
5: i̇ki
0: güzel.
5: İki tane aldık, iki tane de bu kadar töredi yani.
0: Aa güzel, bu böyle gidilebilir evet. Yani. Bayağı bir sayı artabilir. O zaman evet. Bir de şöyle süt sağsın Şerife, onu da izleyelim ya. Mustafa, sen bugün okula niye gitmedin?
6: Kayseri Radar geliyor diye okuldan kaçtım.
0: Sen güvercin besliyormuşsun.
6: Evet.
0: Kayseri Radar geliyor diye de okula da gitmedin.
6: Evet.
0: Gel gidelim de hadi o güvercinlere bakalım.
6: Tamam gidelim. Bu kuşun adı Beyaz. Hı. Şurada şu yem yiyen ala beyazlığı üstünde az bir şey çillik var. O beyaz. Anlatırsam ağaç dönen gel.
0: Bak ya, şaka gibiler ya. Sarıoğlan'da Tuzla Palas'ta çok güzel insanlarla tanıştık. Biz çok keyif aldık. Umarız sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Gezici Radar bir sonraki hafta yepyeni bir bölümle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
3: Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
3: Sağlık Rehberi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılın inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya Merkezi soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve bunu aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemi

0: tane. 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radar'ın rotası.
2: Radar'ın rotasından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Kayseri'de nereye gidilir diyorsanız bugünkü rotamız Erciyes'ti. Kayseri denince akla ilk gelen simgelerden biri, şehrin hemen güneyinde tüm heybetiyle yükselen Erciyes Dağı. İç Anadolu'nun en yüksek zirvesi olan Erciyes, 3.917 metrelik yüksekliğiyle hem doğa severlerin hem de macera tutkunlarının gözdesi. Erciyes sadece görkemiyle değil, sunduğu aktivitelerle de Kayseri'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Kış aylarında kayak, snowboard ve kızak gibi sporların yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi, modern tesisleri, teleferik hatları ve geniş pistleriyle Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kayak sezonu genellikle Kasım ayında başlıyor ve Nisan ayına kadar devam ediyor. Yaz mevsiminde ise Erciyes serin havası ve yemyeşil yamaçlarıyla doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve kamp yapmak isteyenler için ideal bir rota sunuyor. Özellikle dağın eteklerinde bulunan Tekir Yaylası, piknik ve kamp alanlarıyla hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmez adreslerinden bir tanesi oluyor. Erciyes, aynı zamanda dağcılık sporuyla ilgilenenler için de Türkiye'nin en popüler tırmanış noktalarından bir tanesi. Zirveye ulaşmak isteyen dağcılar için hem yaz hem de kış rotaları mevcut. Güneşin doğuşunu ya da batışını Erciyes'in zirvesinden izlemek unutulmaz bir deneyim olarak anlatılıyor. Dağın çevresinde yer alan küçük köylerde ise yöre halkı tarafından üretilen doğal ürünleri, tandır ekmeği, bal ve peynir gibi yerel lezzetleri tatmak mümkün. Kışın karın, yazınsa serinliğin, doğanın ve huzurun bir arada bulunduğu bu eşsiz dağ, Kayseri'nin sadece zirvesi değil, aynı zamanda kalbi konumunda. Radar'ın rotası programında Erciyes Dağı'nı dinlediniz. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: Kayseri'de yolcu otobüsüyle bir yakıt tankeri çarpıştı. Kazada ikisi ağır, 38 kişi yaralandı. Kuzey Çevre Yolu'nda alev alan tır dorsesi söndürüldü. Kayseri'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Kayseri'de rehabilitasyon merkezi bugüne kadar 114 danışana hizmet verdi. KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Valisi Gökümen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kazağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılın inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuristuç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezli soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve bunu aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Radyo Radar 91.8.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugünkü programımızda da Frédéric Chopin'i konuk edeceğiz.

Chopin, Varşova'dan 46 kilometre uzaklıktaki Zelazowa Wola köyünde doğdu. Kilise vaftiz kayıtları doğum tarihini 22 Şubat 1810 olarak gösterdi ve adı Latince'de Fredericus Franciscus şeklinde kaydedildi. Ancak Chopin ve ailesi doğum gününü 1 Mart olarak kabul etti. Babası Nicolas Chopin, Lorraine bölgesinde bir Fransızdı ve 1787 yılında henüz 16 yaşındayken Polonya'ya göç etti. Polonya aristokrasisinin çocuklarına öğretmenlik yaptı ve 1806 yılında Justyna Krznowska ile evlendi. Justyna, Skarberg ailesinin yoksul bir akrabasıydı.

Chopin ailenin ikinci çocuğu ve tek oğluydu. Ludwika adında bir ablası, Isabella ve Emily adında iki kız kardeşi vardı. Babası evde lehçe konuşulmasına özellikle özen gösterdi. Chopin doğduktan 6 ay sonra, Ekim 1810'da ailesi Varşova'ya taşındı. Babası Varşova Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine başladı ve aile Sakson Sarayı'nda yaşamaya devam etti. Babası flüt ve keman, annesi piyano çaldı ve öğrencilere ders verdi. Chopin narin bir yapıya sahipti ve çocukluğunda hastalıklara karşı hassas oldu. İlk piyano eğitimini annesinden aldı, ardından 1816-1821 yılları arasında Çek piyanist Wojciech Zivny'den ders almaya başladı. Ablası Ludwika da Zivny'den ders aldı ve kardeşler birlikte düetler çaldı. Chopin'in harika bir çocuk olduğu erken yaşlarda anlaşıldı. 7 yaşındayken halka açık konserler verdi. 1817 yılında biri sol minör, diğeri si bemol majör olmak üzere iki polonez besteledi. 1821'de yayınlanan La Bemol Majör Polonez, hocası Zivny'ye adandı ve Chopin'in günümüze ulaşan en eski el yazması oldu.

1817'de Sakson Sarayı'na askeri gerekçelerle el kondu ve Varşova Lisesi Kazimierz Sarayı'na taşındı. Chopin ailesi de buraya yerleşti. Bu dönemde Frederick, Belvedere Sarayı'nda yaşayan Büyük Dük Konstantin'in oğluyla oyun arkadaşı oldu. Chopin, Dük için piyano çaldı ve onun adına bir marş yazdı. Polonyalı şair Julian Ursny, 1818 yılında Küçük Chopin'in ününden söz etti. Sanatçı 21 yaşında Paris'e yerleşti. Paris'te geçirdiği 19 yıl boyunca yalnızca yaklaşık 30 konser verdi ve daha çok salon konserlerini tercih etti. Geçimini beste satarak ve özel piyano dersleri vererek geçiren Chopin, 1835'te Fransız vatandaşlığını aldı ve 1836'da Maria Wozniacka ile nişanlandı. Ancak nişan 1837'de bozuldu. Daha sonra George Sand'la uzun ve çalkantılı bir ilişki yaşayan Frédéric Chopin, ardından 1838'de Molarco'ya yaptığı yolculuk, müzikal açıdan verimli bir dönem oldu. Son yıllarında Jane Stirling tarafından maddi olarak desteklendi ve 1848'de İskoçya'ya gitti. Hayatı boyunca sağlık sorunları yaşadı ve 1849 yılında 39 yaşındayken Paris'te hayatını kaybetti.

Chopin tam anlamıyla romantik bir sanatkar, fakat yine yaratılış bakımından bambaşka bir insandı. Besteciliği bunu en açık şekilde gösteriyordu. Pek az eseri istisna edilirse, besteciliği tamamen piyanoya vurulmuştu. Piyanodan kendini gösteren yeni tınlama imkanları çıkarmış, ayrıca devrinin henüz ulaşamadığı tınıları bile keşfetmişti. Bununla birlikte, armonilerin geniş ve zengin ifade sahası, çok farklı üstünlüğünü bu melodiler ve onların ortaya konuşunda belirlenen ritimlerin özel bir serbestlikle düzenlenişi ve sonunda lirik şiire has bir tattan gelişerek yükselen ifade yeteneği gibi nitelikleriyle, Chopin'in Fransız müziğinin ancak çok daha sonra varabileceği özelliklerin ilk hatlarını tespit etmek onda mümkündü. Ne kadar uzakta yaşasa da, derin bir hisle vatanına daima bağlı kalmıştı. Kendisinden önce konser salonlarında görülen mazurka ve polonezleri, folklor statüsünden çıkarıp sanat seviyesine yükselten Chopin'di.

Chopin'in bütün besteleri piyano içermekteydi. Büyük bölümü solo piyano olmakla beraber iki piyano konçertosu, birkaç oda müziği ve lehçe şarkılar yazılmıştı. Tuş takımı kendine özgü olmakla birlikte teknik açıdan zahmetli bulunurdu. Kendi performansları oldukça nüans ve dokunaklı olarak kayıtlara geçmişti. Enstrümantal balat konsepti Chopin tarafından icat edilmişti. Önemli piyano çalışmaları arasında mazurkalar, valsler, polonezler, etütler, impromptu'lar, prelütler ve sonatlar vardı. Bazıları ancak Chopin öldükten sonra yayınlanmıştı. Besteleme stilinde Polonya halk müziği, Bach, Mozart ve Schubert'in klasik etkileriyle birlikte etkisini göstermişti. Tarz, müzikal form ve armonideki yeniliklerle milliyetçilikle olan ilişkisi hem romantik dönem boyunca hem de sonrasında etkisini fazlasıyla göstermişti. Chopin'in müziği, müzik piyasasındaki konumu, politik ayaklanmalarla olan ilişkisi, hayat aşkı ve erken ölümü onu romantik çağın önde gelen figürlerinden birisi yapmıştı. Besteleri hala popüler olarak kullanılmakla beraber birçok film ve biyografinin de konusu olmuştur.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya Merkezi soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve bunu aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre yolunda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. 38 saniyede bugün.
2: Kayseri'de yolcu otobüsüyle bir yakıt tankeri çarpıştı. Kazada ikisi ağır, 38 kişi yaralandı. Kuzey Çevre yolunda alev alan tır dorsesi söndürüldü. Kayseri'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Kayseri'de rehabilitasyon merkezi bugüne kadar 114 danışana hizmet verdi. KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Lig'in 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Suya kanmış hatun türbesi. Bu türbe hakkında halk arasında gerek isminden gerekse tarihlenmesi açısından oldukça fazla bilgi kirlilikleri mevcuttur. Peki dört dörtlük olarak tam doğru bilgileri edinmek ister misiniz?
2: Yanıkoğlu mahallesinde bulunan bu yapının hiçbir kitabesinin olmaması bilgi kirliliklerinin baş sebebi olmaktadır. Türbe, baldaken tarzda bir türbedir. Yani bu tarz türbelerin üst örtüleri ayak ve sütunlarla taşınan kapalı, yanları ise açık formdadır. Türbe sanat tarihi açısından 14. yüzyıla tarihlenir. Başka bir deyişle Eratna dönemidir. Efsaneler tarihi eserleri yaşatırlar. Halk tarafından bilinirliğini sağlayarak sahiplenilmesine katkı sağlarlar. Efsanede anlatan da dinleyen de bilir ki çok hoş olsa da anlatılan gerçek dışıdır. Bir de hurafe vardır. Efsane gibi asla masum değildir. Çünkü akla ve mantığa aykırı olsa da anlatan bunu inanarak anlatır. Dinleyenin algı ve tepkisi ise bilgi birikimiyle doğrudan ilintilidir. Suya kanmış hatun türbesi hakkında anlatılan yaygın ama tamamen yanlış bilgi ise Yavuz Sultan Selim Büyük Mısır Seferi sırasında güzergah üzerindeki Kayseri'ye 16 Haziran 1514 yılında uğrayarak 4 gün kalır. Burası doğrudur. Ancak sıcaktan bunalan orduya suya kanmış hatun tarafından su verilir. Suya kanmış hatun eline aldığı bir testi ile içindeki su hiç bitmeden tüm ordunun susuzluğunu giderir. İsmini de bu olağanüstü olaydan alır şeklinde iyi niyetle anlatılsa da tam bir hurafedir. Oysa anlatılan olayın içeriği aslında bizi çok ilgilendirmese de akademik ve objektif tarihçilik açısından tamamen yanlıştır. Şöyle ki, suya kanmış hatunun dönemi 14. yüzyılın 3. çeyreği yani Eratna dönemine, dahası ölüm tarihi de 1281 yılına tarihlenmektedir. Bu bakımdan Yavuz Sultan Selim'in Kayseri'de konaklanması ile suya kanmış hatunun dönemi arasında neredeyse 230 yıl fark vardır. Burada karışıklığa sebep olan durumlardan birisi de türbeyle ilgili Osmanlı arşivlerindeki ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki belgeler en erken tarih olarak 1512 yılına tarihlenmektedir. Fakat belgelerde doğrudan bu türbeden değil, suya kanmış hatun zaviyesinden bahsedilmektedir. Ayrıca günümüzde de devam eden bir mülhak yani vakıf evlatları tarafından yönetilen Suya Kanmış Hatun Binti Abdurrahman Vakfı elinde Hicri 917 yani 1511 yılına tarihli bir vakfiye bulunmaktadır. Daha önceki tahrirlerde vakfiyenin kaybolduğu belirtildiğine göre çok daha eskilerden gelen vakıf bu tarihte vakıf evlatları tarafından yeniden kurulmuş veya vakfiye tarihi yanlış okunmuştur. Arapçada 9 sayısı yani tis'a ile 7 sayısı yani seb'a okunurken sıkça karıştırılabilmektedir. Eğer böyle ise vakfiyenin tarihi Hicri 917 değil 717 olur ki bu da türbenin mimari olarak yapım tarihine ve suya kanmış hatunun dönemine daha akla yatkın bir tarihlenme olur. Bir başka önemli husus ise isminin yani suya kanmış adının aslında nereden geldiği ile ilgilidir. Kayseri, Moğol İlhanlılar döneminde Moğollar içindeki Uygur Türkleri tarafından kurulan Eratna Devleti idaresindeyken Türklerde bulunan Ülüş Teşkilatı'na bağlı olarak mal varlığını suyurgal etmek uygulaması vardı. Bu uygulama bizlerin bildiği vakfetmenin karşılığıdır aslında. Suyurgal ise kadim Türkçemizde bağışlamak demektir. Bu uygulamadan kaynaklı olan isimlendirme halk arasında söyleniş kolaylığı ile suyurgatmış hatun değişerek suya kanmış hatun şekline dönüşmüştür. Baldaken tarzı yani üst örtüsü ayak ve sütunlarla taşınan, üstü kapalı, yanları ise açık olan, içinde sanduka bulunmayan bu sıra dışı türbenin hurafelerden arınmış tarihini bilmek kadar Tomarza, Talas, Gesi, Delikli Taş, Gedris, Billur ve Tontar burnunda vakfiyelerinin olduğunu bilmek de türbeyi koruyup, kollayıp ve yaşatmak adına önemli bir husustur.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Suya Kanmış Hatun hakkındaki en doğru bilgileri dört dörtlük olarak öğrendiniz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılın inşası başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezli soruşturmaya ilişkin, devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı, dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı, dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Müzik Radarı.

0: 40 metrekarelik bir iş yerinden başladı. Şu anda yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Selçuk Melekoğlu, Kayseri doğumluyum. 47 yaşındayım. İki evladım var. Aile şirketimiz var. Burada Bay Melekoğlu markası adı altında ev aksesuarları üretiyoruz. Dresuar grupları, tablolar, saat takımları, cam ve ayna üzerine üretim yapmaktayız. Mimar Sinan OSB'de yaklaşık 2500 metrekare alanda üretim yapıyoruz. İhracatımız var. Yaklaşık 30 ülkeye İhracat yapıyoruz. Türkiye genelinde de 30-35 ilde bayi ağımız var. Ürettiğimiz ürünlerin satışlarını yapıyorlar. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Söylediğim gibi aile şirketi olarak eşimle birlikte tasarımların çoğunu eşim yapıyor. Burada imalat bölümünde bizi diğer üreticilerden ayıran özelliğimiz, Türkiye'de A'dan Z'ye her şeyi üreten, dışarıdan fason hizmet almayan tek firmayız. Bünyemizde mobilyahanemiz mevcut. Komple işlemleri burada yapıyoruz. Cam bölümümüz kendi yine tesisimiz içerisinde cam kesim makinelerinden tutun da rodaj ve bizoto makinelerini, yıkama makinelerine kadar hepsi kendi bünyemizde. Onun haricinde boyahanemiz mevcut. Dijital baskı birimimiz mevcut. Çerçeve bölümümüz de yine kendi bünyemizde olunca buradan A'dan Z'ye şöyle söyleyeyim, cam aynayla birlikte MEDEF'e buradan giriyor. Ürün olarak çıkartıyoruz. Yaklaşık 20 kişi çalışanımız var. Bu zaman zaman 25-28-30'a doğru çıkıyor. Zaman zaman 15-18'e düşüyor. Seviyoruz işimizi. Üretim gerçekten çok zor bir şey ama bir hastalık denilebilir. Bu kadar personeldi işte bir ürünü, yani MEDEF'in ve aynanın bitmiş halini görene kadar eziyeti çok. Meşakkatı çok ama biz bunu bir evde, mağazada ya da herhangi bir yerde ürünün bitmiş halini gördüğümüz zaman o zorluk bitiyor, mutlu oluyoruz. 2016-17 yılındaydı. Eşim Serap Hanım kadın girişimci olarak başladı, KOSGEB desteği alarak. 40 metrekarelik bir iş yerinden, merkezde iş yeri başladı. Şu anda işte yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Daha küçük ürünlerle başlanıldı. Aslında bu kadar komplike bir tesisi yoktu. Ufak tefek tablolar, dekoratif ürünler üretiliyordu ama piyasanın istekleri doğrultusunda şu anda akıl almaz bir hale geldi işletme. Şimdi bize hep şunu soruyorlar, ya modellerinizi artık değiştirmiyor musunuz? İnanın o kadar yoğun bir talep var ki işe. Ar-Ge'lerimiz var, yeni modellerimiz hep çalışılıyor ama onları üretme zamanı bulamıyoruz. Çünkü halen eski ürünlerimiz hızlı bir şekilde gidiyor. Burada yaklaşık 3-4 kişiyle başlanılan bu üretim aşaması, dediğim gibi kimi zaman 30 kişiye kadar çıkıyor. Seviyoruz, üretmeyi seviyoruz. İhracat yapınca yurt dışından döviz girmesini, devletimize faydamız olduğunu hissetmemizi seviyoruz. Bunlardan mutlu oluyoruz. Eşim de burada sabah akşam işin başında. Ben de yarım zamanlı da olsa burada olmaya gayret gösteriyorum. Her gün bu müşteri kitlemiz, bayi ağımız ilerledikçe gerçekten mutlu oluyoruz. Fuarlara katıldık. Bundan 2 yıldır fuara katılmıyoruz. Ondan önce sürekli fuarlara katılıyorduk. Fuarların çok etkisini gördük. Gerek yurt içi pazarda gerek yurt dışı pazarda. Son 2 yıldır da katılamama nedenimiz, İşe yetişemiyoruz. Bir de Kumspol AVM'de fabrika satış mağazası diye bir showroom açtık. 500 metrekare orada bir showroomumuz var. Yani açıkçası herkes işi artırmak için fuarlara katılır, farklı türlü alanlara yönelir. Biz fuardaki aldığımız siparişi yetiştiremeyiz korkusuyla 2 yıldır da fuara katılamıyoruz. Irak'ta Bay Melekoğlu'nu kopyaladık. Aynısı mağazamız var Zaho'da. Kendi mağazamız. Bizim amacımız, hedefimiz de işte Türkiye'nin şu anda bizim çalıştığımız kişiler mobilya mağazaları, aksesuarcılar bizlerden ürün alıp satıyorlar. Bizim hedefimiz Türkiye'nin her ilinde Bay Melekoğlu markasıyla sadece bizim ürünlerimizi satışını yapılacağı mağazalar oluşturmak. Bunu da yavaş yavaş 1-2 ilde başlattık. Devamı inşallah gelecek. Yani üretimi aksatmadan, müşterilerimize sözümüzü yerinde tutarak bu hızlı büyümeyi diğer illerde de yapmayı hedefliyoruz. Biz 10 yıllık bir üretim seferberliğimiz var. Ondan önce alsat yapıyorduk, inşaat yapıyorduk. Ben bugün diyorum ki kendi çocuklarıma da ve tüm gençlere özellikle, 20 yıl boşa gitmiş. Yani bu son 10 yılda üretim yapıyoruz. Gerçekten üretim yapmak çok zor bir şey. Üretime keşke 20 yıl önce başlasaymışım. o alsat döneminde ya da inşaat dönemindeki kaybettiğim zaman için şu anda üzülüyorum. Bir şey üretmek gerçekten çok keyifli. Çok zor ama bunun bereketini görüyorsunuz. Bakın 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi inşallah 50 kişi, 100 kişi çalışır hale gelir. Ülkemize daha çok hizmet etmek durumunda olacağız. Ben tüm gençlere ne olduğu önemli değil. Üretimin bir kenarından başlamalarını ve onu geliştirmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Hiç korkmasınlar. Bereketini görecekler zorluğun yanında. Devlet desteklerinden faydalanabilirlerse, hani her sektöre destek vermiyorlar ama ben işlerini çok hızlı bir şekilde büyütüp hayallerine daha hızlı bir şekilde kavuşacaklarına inanıyorum.
1: Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılın inşası başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya Merkezi soruşturmaya ilişkin, devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve bunu aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkeziyle ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde

0: önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Yayın tekrarı.
2: Gezici Radar programı başlıyor.

0: Efendim İBF İnşaat sponsorluğunda Gezici Radar Ramazan ayında gezmeye devam ediyor ve bu hafta ilk durağımız Yahyalı, Kayseri'nin manevi yönden de en önemli ilçelerinden bir tanesi.
1: Salih, gerçekten dağların kenarında o kadar yeşil, o kadar güzel bir ilçe ki kışın bile çok keyifliymiş, onu gördük. Yahyalı'yı gezeceğiz, hep birlikte izleyicilerimize de tabii ki güzel anlar yaşatacağız.
2: İBF Doğan İnşaat Gezici Radar'ı sunar.
1: Gezici Radar ekibi olarak Yahyalı'mızın meydanında, Yahyalı yazımızın üzerinde bir tarafta kiraz, bir tarafta elma ve Yahyalı'ya büyük emekleri olan, 3 dönemdir hizmet veren Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk yanımızda. Yahyalı'yı en iyi bilen isimden Yahyalı'yı dinleyeceğiz. Nasılsınız başkanım?
3: Çok teşekkür ediyorum. Kayseri Radar olarak sizi burada görmekten, ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
3: Efendim, Kayseri Türkiye'nin kalbi. Kayseri'nin kalbi neresi? Yahyalı. Yahyalı'nın kalbi neresi? 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanımız. Evet. Birçok emeğimizin geçtiği ve birçok ilçede olmayan bir meydana sahibiz. Evet, Yahyalı yazımızın hemen önündeyiz. Sağ olsun arkadaşlar, ne büyük tevafuk ki Ramazan-ı Şerif ayını süslemesiyle,
1: evet,
3: meydanımızı süslemeyle uğraşıyorlar. İnşallah gündüzü bir farklı, akşamı farklı bir Yahyalı meydanıyla inşallah insanlarımızı karşılaştıracağız.
1: Evet, Ramazan'ın ruhuna uygun genelde bu süslemeler de böyle insanların görsel olarak hakikaten çok hoşuna gidiyor. Ramazan'ın bütünlüğüyle de aslında birleşiyor diyebiliriz. Nasıl gidiyor Ramazan ve Yahyalı'yı sizden dinleyelim başkanım.
3: Hemen arz edeyim. Tabii Yahyalı'mız makarri ulema, gerçekten evliyalar diyarı bir ilçeyiz. Her yönüyle güzel insanları bağrında barındıran, mevsimiyle, iklimiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla, enerjisiyle, madeniyle,
1: evet,
3: şelaleleriyle, yani saymakla bitmeyen birçok güzellikleri ve özellikle bağrında barındıran bir güzellik. Tabii saat kulemizi de sağ olsun meydanımızı taşlandırmış olduk. Sağ olsun zaman her şeyin tabii ilacı derler. Doğrusu bu noktada zamanımızı da hemen değerlendirme adına insanlar saat kulemizde bu manada takdir aldığımız bir
1: çok güzel
3: sanat
1: görünüyor.
3: Güzel oldu. Sağ olsun Midyat Belediye Başkanımızın kendi şahsi belediyesinin değil, şahsi hibesi olmuş oldu. Dediğimiz gibi Yahyalı Meydanı gerçekten giderek güzelleşiyor. İlçemiz giderek güzelleşiyor. Her yönüyle güzelleşiyor. Altyapısıyla, üst yapısıyla. Dediğimiz gibi ben her zaman şunu söylüyorum. Biz geleceğin ilçesini inşa etmeye kararlıyız.
1: Evet, çok güzel. Cıvıl cıvıl da görünüyor. Hakikaten bir hareketlilik de var. Hava da bugün çok güzel,
3: bahar
1: güneşli.
3: Havası, evet.
1: Gerçekten çok keyifli bir Gezici Radar bölümü sizleri bekliyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.
3: Hoş geldiniz.
1: Sayın Esat Öztürk. Sağ olun efendim.
3: Sağ olun.
0: Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti hamurun tahinle ve tabii ki olmazsa olmaz şekerle buluştuğu bu muhteşem lezzetin yolculuğuna ortak olmaya geldik. Ahmet Ustam'la birlikteyiz. Usta, biraz yaptığın işten bahseder misin ve bizim iştahımız kabardı. Satışlar nasıl gidiyor? Bunları da anlatır mısın?
4: Bizim Yahyalı'nın yerli Ramazanlık'ta hiç vazgeçilmezi tahinlemizi yapıyoruz. Genellikle Yahyalı, Develi arasında yaygın olan, öbür şehirlerde bulunuyor mu bilmiyorum ama bizim tahinlimiz Ramazanlık'ta olmazsa olmaz sahurlarımızın, iftarlarımızın tatlı türü. Tel tel olur genellikle.
0: Önce hamuru açıyorsun, daha sonra üzerine tahin, aynen, ve şekerini serpiyorsun ve kapatıyorsun.
4: Kapatıyorum.
0: Biraz sonra bunu açacaksın herhalde.
4: Aynen, yenikten lula şekline getireceğiz. Ondan sonra tekrardan açacağız, üstüne tekrar tahin dökeceğiz. Üstünü yağlayıp atacağız.
0: Ve daha sonra fırından çıktıktan sonra, aynen, da sofralarımızdaki lezzetle buluşuyor. Ustam sadece Develi ve Yahyalı dedi ama Yeşilhisarlar izlerse kızmayın. Sizde de meşhur olduğunu en azından bizler biliyoruz. Farklı yörelerde de farklı şekilde yapıldığı zaten aşikar. Herkes kendi elinin hamuruyla, kendi elinin lezzetiyle ve aslında elindeki malzemeyle en güzel şekilde bu tahinliği ve daha farklı lezzetlerini çıkartıyor diyelim. Hepinizi Yahyalı'ya yolunuzun düşmesi halinde bu güzel Ramazan lezzetini yemeye davet edelim. Kayseri'nin turizm cenneti Şelaleler Diyarı Yahyalı'da, şehir merkezine en yakın şelaledeyiz. Hemen arkamızda suyun muhteşem sesi ve arkamızı döndüğümüzde harika bir manzara, Derebağ Şelalesi'ndeyiz. Kapuzbaşı takım şelalelerinin Başlangıç noktası burası ve her yıl yerli yabancı binlerce turisti kendisini hayran bırakmaya devam ediyor.
1: Salih, bir de üşüme garantili. Yani bu aylarda geldiğinizde biraz üşüyebiliyorsunuz. Şu anda çıktığı alanın üst kısmı Mart ayı itibariyle akmaya başlayacak. Bir üstünde bir alan daha var geniş. O da Nisan ayı itibariyle akmaya başlayacak ve buralarda durulamıyor öyle olduğu zaman. Şimdi de tabii ki gayet güçlü bir şekilde akıyor. Salih'in de söylediği gibi hem yurt içinden hem yurt dışından Kapuzbaşı şelaleleri ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Biz de şu anda Derebağ Şelalesi'nden sesleniyoruz sizlere. Haydi devam edelim.
0: Serpil abla üşümek dedi ama ben bunu serinlemek olarak değiştiriyorum ve üşümeye değil serinlemeye herkesi davet ediyorum. Efendim, Yahyalı dediğimizde akla gelen en önemli ögelerden bir tanesi de rengi ve motifleriyle Anadolu toprakları için önemli bir yere sahip olan Yahyalı halısı ve yanımızda bu işin aslında mimarlarından tam 40 yıllık bir halıcı var. Aziz Bey ile birlikteyiz. Arkamızda ablalar bu güzel halıları dokuyor ama hikayesini sizden dinleyelim.
5: Gerçekten Yahyalı Anadolu'muzda el sanatları bakımından özellikle halı, kilim, cicim yani Türk soylu halklarının örneklerinin verildiği en güzel beldelerden birisidir. Zira Orta Asya'dan gelen ki bizim dedemiz Yahya Ali, Yahyalı'ya ismini veren Alperen, tabii ki Horasan üzeri Anadolu'ya geldiğinde zaten dünyada ilk bilinen ve bulunan halı yine atalarımızın göçtüğü yer Kazakistan Altay Dağları'nda bir Pazırık Urganı'nda bir Rus arkeoloğun, Rudanko isminde bir Rus arkeoloğun 1956 yıllarında bir mezarı kazarak ortaya çıkardığı bir ürünle dünya halıyla tanışır. Türklerin dünyaya bir armağanıdır aslında. Tabii ki insanlar bir yerden bir yere göçtüğü zaman bir somut değerleri taşır, bir de soyut değerlerini taşırlar. Soyut olarak örneğin Kayserili bir ablamız, ninemiz İstanbul'a gittiğinde mantıyı orada da yapabilir. Aynı şekilde o Altay dağlarında, o step bozkırlarda dokunan halıları buraya gelirler. Tabii ki kafasındadır yine oradaki dokuma tekniğiyle. Nedir dokuma tekniği? Türk düğüm tekniği de denir buna. Kilitleme düğüm tekniği, gördes düğüm tekniği olarak da geçer. 8 kat ipten bir düğüm atılır. Yani bu gördüğünüz halıda arkasında biz düğüm deriz. Nokta şeklinde tam 8 kat ipten oluşur. Oluşur da peki kalite olarak nasıl? Ham madde olarak nedir? Şimdi coğrafya kaderdir de biz seçici bir coğrafya ortaya çıkarmışız. Buraya gelen ahali için söylüyorum. Kazakistan'ın Sibirya tarafında Ala Dağlar var. Sıra dağlardır. Güneyinde de Kara Dağlar var. Buraya da gelenler oradaki coğrafyanın aynı ırmaklarıyla, dağlarıyla, ovasıyla burayı oraya benzetiyorlar ve dağlarımızın ismine de Ala Dağlar diyorlar. Ben dolayısıyla Yahyalı halısını Altaylardan Ala Dağlara uçan halı olarak nitelendiririm. Yün kalitesi olarak da yine o step bozkırlarda otlatılan koyunların kalitesinde bir yün elde ederler. Zira Altay Dağları fauna ve flora bakımından yani bitki çeşitliliği bakımından hayvanların tüyüne parlaklık veren mineraller içermektedir. Şimdi Toroslarda otlatılan koyunlarımızın yününü alırız. Kirli yün nasıl halı oluyor? Kısaca serüvenini anlatayım ben. O yünleri yine oralarda, derelerde tokuş dediğimiz aletle yıkarlar, temizlerler ve kirmenle, çıkrıkla ip haline getirirler. Bunların her birisi çift kattır. Biraz önce söylediğimiz gibi 8 kat olay buradan geliyor zaten. Halıda 3 unsur olur. Atkı, çizgi, geçki ve çözgü. Şu gördüğümüz beyazlar çözgü. Birer tane attığımız bu ipler, rengarenk olan bu ipler atkı. Bir de tek sıra yapılır. O da geçki. Bunların üçü de %100 yün ve kök boyalı. Bunları kadınlarımız çıkrıkta bu hale getirdikten sonra görüyorsunuz rengarenk çeşitli bitkilerle, kök boyalarla bunlar boyanır. Şöyle başlarsak mesela bu gördüğümüz yöresel isimler de ben çok önemserim. Ger deriz biz buna kahverengiye. Olgunlaşan ceviz ağacının yemişlerinin kabuklarından elde edilir. Kaynatılır, ip basılır kazanlara. Bu şekilde kahverengi elde ederiz. Şurada gördüğümüz sırçanı, fare tüyüne benzediği için sırçanı deriz biz buna. Gri renk, çürümüş balçık çamuru ki özel bir çamur. Maden ocağı gibi ocağımız vardır, ocaklarımız vardır. Oradan sonbaharda o çamur alınır. Narpuz otu, yabani nane aynı familyadan. Tohuma kalkar. Onun üst kısımlarını alırız. Çamurla beraber narpuz otuyla bu rengi elde ederiz. Haki renk. Buna da yeşengi deriz. Yani yeşile benzediği için. Olgunlaşan bağ yaprakları. Sonbaharda asma yaprakları alınır. Kaynatılır. Bu şekilde bu rengi elde ederiz. Sütleyen otu yine. Bölgede bolca bulunan cehri otu var. Tarihte de zaten dağlarda boyalıklar denilen. Rumlar oralarda boya bitkisi yetiştirip götürüp dış devletlere ya da İstanbul gibi yerlerde, büyük metropollerde satmışlar ki burası yaklaşık 100 değişik bitki türünün boya verdiği de bir bölgedir aynı zamanda. Ve dolayısıyla kirli yünün halı olduğu bir örneği burada görüyorsunuz.
1: Baktık, Derebağ Şelalesi ile kapanışı yapıyoruz. Takım şelalelerinin başlangıcında şehir merkezine en yakın olanı gerçekten o kadar güzel görünüyor ki şu anda Şubat ayındayız ama hala çok coşkulu. Tabii ki bu birkaç ay sonra daha da yoğunlaşacak. Salih, çok keyifliydi yayın yine bugün.
0: Efendim İBF İnşaat'ın sponsorluğunda Gezici Radar'ın sonuna geldik. Yahyalı'yı sizler için adım adım gezmeye gayret gösterdik. Yolunuz düşerse bu güzellikleri görmeden Yahyalı'dan ayrılmayın diyoruz ve önümüzdeki hafta farklı coğrafyalarda yine sizlerle olacağız. Hoşça kalın.
2: İBF Doğan İnşaat Gezici Radar'ı sundu.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: 38 saniyede bugün.
3: Kayseri'de yolcu otobüsüyle bir yakıt tankeri çarpıştı. Kazada ikisi ağır, 38 kişi yaralandı. Kuzey Çevre Yolu'nda alev alan tır dorsesi söndürüldü. Kayseri'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Kayseri'de rehabilitasyon merkezi bugüne kadar 114 danışana hizmet verdi. KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.
2: ...38 saniyede bugün.
1: Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya Merkezi soruşturmaya ilişkin, devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve bunu aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
3: Türk müziği tarihi boyunca bestekar ve güftekarların ortak anlayışlarını yansıtan nadir eserler Besteden Güfteye programında. Besteden Güfteye, Alper Erdoğan'ın sunumuyla her salı saat 21'de radyonuz Radyo Radar'da. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Besteden Güfteye başlıyor.
0: Beste ve Güfte programımızdan herkese merhaba. Bugün de Türk sanat müziği sanatçılarımızın hayatlarını ve bestelerini sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Ahmet Özhan olacak. Aslen Rümelili bir ailenin en küçük çocuğu olarak, emniyet amiri olan babasının görev yaptığı Urfa'da dünyaya gelen, asıl ismi Ahmet Katıöz olan Ahmet Özhan, babasının görevi nedeniyle sık sık şehir değiştirdi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisi ön plana çıkan sanatçı, 1967 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na kabul edildi. Konservatuvardan hocası ve aile dostları olan Recep Birgit, kendisine Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne de devam etmesini tavsiye etti. Özhan o yıl İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Müzik hayatı boyunca Emin Ongan, AK Gündüz Kutbay, Recep Birgit, Cüneyt Kosal, Tunçen Tanrı Korur gibi her biri konusunda yetkin, önemli musiki üstadlarından birebir istifade eden sanatçı, profesyonel olarak ilk kez 1968 yılında İstanbul'un Bebek semtinde yer alan Bebek Belediye Gazinosu'nda sahneye çıktı. 1970'li ve 1980'li yıllarda klasik Türk müziği yorumcusu olarak geniş kitlelerce tanınmaya başladı.

Sanatçı müzik hayatının yanı sıra sinema filmleri, televizyon dizi ve konserleri, radyo çalışmalarıyla çeşitli televizyon kanallarının müzik programlarında solist ve sunucu olarak görev aldı. 1973 yılında Temel Gürsu'nun yönetmenliğini yaptığı Çocuğumu İstiyorum başlıklı sinema filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Filmde başrolleri paylaştığı Hale Soygazi ile 1975 yılında Dünya Evi'ne girdi.

Ahmet Özhan, klasik Türk müziğinin yanı sıra 80'li yıllardan itibaren tasavvuf müziği çalışmalarıyla yeni bir akımın da öncüsü oldu. 1981 ila 1991 yıllar arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluşunda yer aldı ve topluluğun genel sanat yönetmenliği görevinden de emekli oldu.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun sanat yönetmeni olarak dünyanın dört bir yanında düzenlenen Mevlevi ayinlerinin yanı sıra başta İstanbul Müzik Festivali olmak üzere dünyanın en önemli müzik etkinliklerinde klasik ve tasavvuf müziği konserlerine katıldı. Ahmet Özhan 1980 yılından beri Mevlana Celaleddin Rumi'yi anmak için Konya'da gerçekleştirilen Şeb-i Aruz törenlerinde de solist olarak katılmaktadır.

şimdiki sanatçımız Ahmet Üstün. 1925 yılında Saffet Bey ve Havva Hanım'ın oğlu olarak İskeç'te doğan sanatçı, 2. Dünya Savaşı'nın olduğu 1940'ların başında ablasının oğlu Lütfi Güner ile İstanbul'a geldi. Çeşitli işlerde çalışmalarının ardından 1943 yılında Maxim Gazinosu'nda sahnelenen Heykeller Konuşuyor adlı müzikalde önce Güner'i, kısa bir süre sonra da Ahmet Üstün çalışmaya başladı.

sanatçı, solistliğinin yanı sıra nihavend makamında kırıldı kalbim sana. Yaprakları göğsünde açan gonca iken dün, o yeşil gözlerinde gizlenir. Muhayyer Kürdi makamında yıllar var ben onu hiç unutmadım. Hüzzam makamında çoktan pişmanım ama dönemem artık geri. Ve Hicaz makamında son aşkım, son tesellim, son ümidim kayboldu gibi birçok eserler besteledi. 1957'de İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği Bölümü icra heyetine girdi ve birçok konsere katıldı. Aynı yıl Ülkü Üründür'le evlenen sanatçı, bu evlilikten Dehri adındaki ikinci oğlu doğdu ama evlilikleri sadece birkaç yıl sürdü.

Sanatçı 1962'de İsrail, 1963'te Avrupa turnesi yaptı. 1964'te Londra'da konser verdi. 1966'da Yeni Kapı Gar Gazinosu'nda az solist olarak, 1967'de Ankara'da sahne çalışmaları yaptı. 1970'te son evliliğini Saniye Döldüş'le yaptı ve Arzum adlı bir kızı oldu. Aynı yıl İzmir Fuarı, 1971'de Köşk Gazinosu, 1972'de Almanya ve İsviçre, 1973'te Dalyan Gazinosu ve 1974'te Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sanat Kervanı'yla birçok sahne programı yaptı ve konserler verdi.

Sanatçı 1983'te İstanbul Radyosu'ndan emekli oldu. Son yıllarında sadece özel gecelerde ve televizyon programlarında sahne aldı. 19 Şubat 1988'de İstanbul'da yaşamını yitiren Ahmet Üstün, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya Merkezi soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve bunu aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökümen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre yolunda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: 38 saniyede bugün.
4: Kayseri'de yolcu otobüsüyle bir yakıt tankeri çarpıştı. Kazada ikisi ağır, 38 kişi yaralandı. Kuzey Çevre yolunda alev alan tır dorsesi söndürüldü. Kayseri'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Kayseri'de rehabilitasyon merkezi bugüne kadar 114 danışana hizmet verdi. KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.
3: Bugün.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. Radyo Radar 91.8.

her yeri eser yırtar eteğini gülün. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gül'le hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya Merkezi soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
0: Müzik Radarı.

0: Gürlek hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezi soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddüdü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezli soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
0: Müzik her yerde, haber radyo radarda. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddüdü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezli soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılın inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezli soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kazağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarının ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya Merkezi soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre yolunda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.